kadar biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma şimdi bu kadar.

0: Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'in düzenlediği Skor Kralı yarışmasında büyük ödül sahibini buldu. İşte iPhone 17'yi kazanan dinleyicimizin canlı yayındaki o anı.
1: Alo.
2: Hoş geldiniz. Nasılsınız Atilla Bey?
1: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sizi sormasın.
2: Bizler de çok iyiyiz. Duacınız efendim. Biz sizi peki neden aradık biliyor musunuz?
1: Büyük ödülü galiba ben kazandım. Çok çok sevindim ama.
2: Nedir o büyük ödül?
1: iPhone 17.
3: Atilla Bey bizim skor kralımız şu an.
2: Evet, çok, Atilla çok Bey skor kralısınız.
1: Evet, sizden daha önce de bilet kazanmıştım. Bundan galiba bir 7-8 sene önce.
2: Evet.
1: Bu ikinci ödülüm oluyor sizden. Yani çok çok teşekkür ediyorum ya.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben de ihtiyacım vardı zaten. Çok çok teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız Metropol FM.
2: İyi ki sizler de varsınız. Bakın biz size ben... iPhone'u gönderiyoruz ya. Bizi uygulamamızı indireceksiniz orada. Orada bizi dinleyip dinlemediğinizi biz orada kontrol ediyoruz. Eğer dinlemezseniz o telefonu devre dışı bırakıyoruz.
1: Tamam peki.
3: Atilla Bey çok tebrik ediyorum sizi ve yarışmamıza katıldığınız için, bu heyecanla bizimle ortak olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz.
2: Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz.
0: Skor Kralı yarışmasına katılan herkese teşekkür ederiz. Kazanan dinleyicimizi bir kez daha tebrik ediyor, iPhone 17'yi güzel günlerde kullanmasını diliyoruz.
4: Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Günaydın, merhabalar. Metropol FM frekanslarından bütün dinleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Mikrofonda ben Serdar ve saat 5 ile 6 arası Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda Metropol FM'de birlikteyiz. Şu an yollarda olanlara tabii ki yolculuklar diliyoruz. Tatil yolunda olanlar vardır, bizi tatil yolunda, sıla yolunda takip edenler vardır mutlaka. İyi yolculuklar diliyoruz. Tatilde dinleyenler iyi dinlenmeler, iyi istirahatler. Tabii ki çalışırken dinleyenler hayırlı işler. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Bize ulaşabilirsiniz. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Bize yazabilirsiniz. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabahınız olsun efendim. Günaydın.

Musmutlu sabahlar, keyifli sabahlar tüm dinleyenlerimize. Dün Skor Kralı yarışmamızda final çekilişimizi gerçekleştirdik ve bir şanslı dinleyicimize bir adet iPhone 17 kazandırdık. Skor tahminlerini bize gönderen dinleyenlerimiz arasında yaptığımız bu final çekilişiyle Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızı da bitirmiş olduk. Daha güzel birçok yarışmada birlikte olacağız. Lütfen siz de katılımcı arkadaşlarımız gibi yarışmalarımıza katılın. Bu harika armağanlardan sizler de faydalanın. Saatlerimiz 6'yı gösterene kadar çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızla birlikteyiz. Gündemde neler var? Onlara bir ağızdan hep beraber bakacağız. Radyolarınıza şimdi keyifli bir şarkı daha sizinle. Ben Serdar.

Günaydın, devam ediyoruz. Almanya'da ekonomi son zamanlarda, son yıllarda oldukça durağan seyrediyor. Hatta daralma bile var birçok sektörde. Yükselen maliyetler, personel giderlerinin artması, enerji giderlerinin artması birçok şirketi işçi çıkarmaya veya işte tesislerini başka bir yere taşımaya zorluyor. O tesislerden, firmalardan biri de Zalando. Önemli moda firmalarından biri olarak bilinen Zalando çalışanlarını işten çıkarıyor ve 2700 kişinin bu durumdan etkileneceği bildiriliyor. Erfurt'taki lojistik merkezini kapatacak Zalando. Ayrıca Berlin'deki içerik departmanı feshediliyor ve bu durum yaklaşık 180 pozisyonu etkileyecek. Zalando bu lojistik merkezini Romanya'ya taşımak istiyor. Çünkü Romanya'da özellikle de personel gideri Almanya'ya göre neredeyse 3'te 1 daha Almanya'daki personel giderinin 3'te 1'ine denk geliyor oradaki personel gideri ve bunu da Zalando tabii ki göz ardı etmiyor ve maliyetleri kısıtlamak için başka bir ülkeye gidiyor ve nihayetinde burada istihdam kaybı oluyor. Özellikle de devlet büyüklerine, hükümet yetkililerine son zamanlarda yükselen vergiler, son zamanlarda

ama çok karşı çıkıyor kıymetli dinleyenler ve nihayetinde de işte büyük firmalar Almanya'yı terk ediyor ya da Almanya'ya eskisi kadar fazla yatırım gelmiyor. Ekonomi de bundan uzun vadede çok etkileniyor. Ekonomistler bunun uzun vadede büyük sıkıntılara neden olacağını tahmin ediyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese sevgiler, selamlar, merhabalar.

Günaydın, guten morgen. Almanya'da bulunan 5400 istasyonda Deutsche Bahn alkol yasağı getiriyor değerli dinleyenler. Özellikle de istasyonlarda yükselen şiddet olayları nedeniyle alkol yasağının hayata geçirileceği bildiriliyor. Yolculara yönelik, çalışanlara yönelik, oradaki personele yönelik bu saldırıların azalması için alkolün mutlaka yasaklanması gerektiği düşünülüyor. Alkolün de mutlaka bunda bir etkisi var tabii ki. Ve 5400 istasyonda, Almanya'nın dört bir tarafındaki bu istasyonlarda genel bir alkol yasağı olacak. Bir tek işte orada hizmet veren restoranlarda alkol tüketimi o restoranların içinde mümkün olacak. Hayırlı sabahlar, günaydın.

devam ediyoruz. Almanya çok güvenli bir ülke olarak bilinir. Güvenli derken tabii ki şu anlamda, hani herhangi bir tehdit, saldırı tehdidi, terör saldırısı tehdidi başka ülkelere bakıldığında biraz daha düşük. Tabii bunda bilhassa ajanların, istihbarat servislerine çok büyük görev düşüyor. Ve şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt diyor ki Almanya'da güvenlik durumu soyut bir tehditten daha fazla bir tehdit var diyor. Yüksek tehdit seviyesine yükseltildi Almanya'daki güvenlik durumu tehdidi. İçişleri Bakanlığı'na göre işte altyapıya özellikle somut bir sabotaj riski olabilir. Saldırı planları açıkça tespit edildiği için ülkede her an saldırı riski bulunmaktadır deniliyor. Yabancı ajanların ve aşırı yanlıların bu doğrultuda planları olabilir deniliyor. Kritik altyapıyı hedef alabilirler. İşte elektrik veya demiryolu ağları gibi altyapı, kritik altyapı hedef alınabilir diye bu tehdit seviyesi biraz daha yükseltildi. Değerli dinleyenler, bu da Almanya'nın gündeminde konuşulan konuların başında geliyor. Güzel bir sabah olsun herkese, sevgiler, selamlar. Guten Morgen, ben Serdar.

Günaydın, keyifli sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Çay Şekeri programımızın startını verdik. Hoş geldiniz. Güzel sabahlarınız olsun, keyifli sabahlarınız olsun. Bize ulaşın 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Neler oluyor, neler bitiyor çevremizde, dünyada olup bitene bakacağız. Tabii ki sizlerin kıymetli, değerli katılımı. Bunlarla beraber hoş bir sohbetimiz olacak saat 10'a kadar. Güne beraber başlıyoruz. Radyolarınız açık olsun. Herkese keyifli sabahlar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam durmak yok. Güzel bir sabah olsun herkese. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Merhabalar sizlere de. İş ortamlarında bulunanlar. Hayırlı işler. Tabii yolculuk yaparken de dinleyenlerimiz var. Belki işe gidiyorsunuz şu an. İyi yolculuklarınız olsun. Dağıtım yapanlar, lojistik işlerinde çalışanlar. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Saatlerimiz onu gösterene kadar birlikteyiz. En keyifli şarkıları gönderiyorum sizlere. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'in düzenlediği Skor Kralı yarışmasında büyük ödül sahibini buldu. İşte iPhone 17'yi kazanan dinleyicimizin canlı yayındaki o anı.
1: Alo.
2: Hoş geldiniz. Nasılsınız Atilla Bey?
1: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sizi sormasın.
2: Bizler de çok iyiyiz. Duacınız efendim. Biz sizi peki neden aradık biliyor musunuz?
1: Büyük ödülü galiba ben kazandım. Çok çok sevindim ama.
2: Nedir o büyük ödül?
1: iPhone 17.
2: Yeah!
3: Atilla Bey bizim skor kralımız şu an.
2: Evet, çok, Atilla çok Bey skor kralısınız.
1: Evet, sizden daha önce de bilet kazanmıştım. Bundan galiba bir 7-8 sene önce.
2: Evet.
1: Bu ikinci ödülüm oluyor sizden. Yani çok çok teşekkür ediyorum ya.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben de ihtiyacım vardı zaten. Çok çok teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız Metropol FM.
2: İyi ki sizler de varsınız. Bakın biz size iPhone'u, pardon çok özür dilerim. iPhone'u gönderiyoruz ya, bizi uygulamamızı indireceksiniz orada. Orada bizi dinleyip dinlemediğinizi biz orada kontrol ediyoruz. Eğer dinlemezseniz o telefonu devre dışı bırakıyoruz.
1: Tamam peki.
3: Atilla Bey çok tebrik ediyorum sizi ve yarışmamıza katıldığınız için, bu heyecanla bizimle ortak olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz.
2: Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz.
0: Skor Kralı yarışmasına katılan herkese teşekkür ederiz. Kazanan dinleyicimizi bir kez daha tebrik ediyor, iPhone 17'yi güzel günlerde kullanmasını diliyoruz.
4: Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Faruk Sabancı, Sena Şener ve Gurbet. Metropol FM'de olduğu güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlarınız olsun efendim. Herkese selamlar, merhabalar. Ve uzun bir aranın ardından İran yine Tahran'a saldırılar düzenledi. Kıymetli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump son açıklamalarında İran'la işimiz daha bitmedi, çoktandır bitmedi diye bir açıklamada bulundu. Ve İran'a 11. saldırı dalgası gerçekleştirildi. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. Ve özellikle de askeri tesislere yapılan saldırıları oldu. Amerika'nın değerli Metropol FM dinleyenleri, özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin

geçişine hala izin vermemesi, İran yönetiminin ve buradan geçen ticari gemilere saldırılar düzenlemiş olmasının ardından Amerika bu saldırıları başlattı. Halbuki iki tarafın anlaşması öngörülüyordu. Mutabakat vardı bu konuyla ilgili ve petrol piyasası da rahatlamıştı. Ve yine petrol fiyatı bir tık daha yükseldi bu yeni saldırılarla değerli Metropol FM dinleyenleri. En son Haziran ayının ortalarında Tahran'a yönelik saldırıları olmuştu. İsrail'in ve o saldırılardan sonra Tahran'a, başkente saldırılar olmamıştı. Amerika dün gece Tahran'a saldırılar düzenledi. 6.43 yaptık saatlerimizi, gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. İrem Derici ile Durum Çok Acil parçasıyla devam ediyor. Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Herkese güzel bir sabah olsun. Herkese keyifli güzel bir gün diliyoruz efendim.

İrem Denici, durum çok acil diyor. Benzin fiyatlarında yükselmesi gerçekten bir acil durum gösteriyor. Acaba hükümetten yine benzin fiyatlarına bir indirim olur mu olmaz mı? Bu mutlaka aklınıza geliyordur. Bununla ilgili gazetecilerin yöneltmiş olduğu sorulara hükümet sözcüsünden Stefan Cornelius'tan bir açıklama geldi. Hayır dedi. İndirim yaptık, daha ne kadar indirim yapalım dercesine bir açıklaması oldu. Savaş nedeniyle inişli çıkışlı fiyatlar var petrol piyasasında. Şimdilik böyle bir benzin fiyatı indirimi düşünmüyoruz dedi ama CDU'dan başka bir milletvekili diyor ki Almanya'da diyor benzine diyor bir üst sınır getirmemiz lazım diye bir açıklamada bulundu. Belçika'da olduğu gibi veya Danimarka'da olduğu gibi benzine bir üst fiyat belirlememiz lazım. Bu fiyatın üzerine çıkmaması lazım benzin fiyatı diye bir öneri geldi. Bu öneri ne kadar kulak verilir bu öneriye? Hayata geçirilir mi? Olur mu böyle bir şey? Orasını bilemiyoruz ama yeniden tabii yükselen benzin fiyatlarıyla beraber indirim olsun ya da bir üst sınır getirilsin diye çağrılar artmaya başladı. Ben gelirken benzin istasyonlarında fiyatlara şöyle bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Dizelin litre fiyatı az önce 2 euro 14 centteydi. 2.13.9'daydı. Bu da ucuzu ha. Buna saat 12'de bir zam geliyor üzerine biliyorsunuz. 2.30'ların üzerine çıkıyor kıymetli dinleyenler. Kolaylıklar diliyoruz herkese. Vallahi herkese sabır versin. Ege burada. Delice bir sevda. (Gülüyor) 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Sakiler kış güneşi Metropol FM'de sizlerle oldu. Günaydın efendim. Fenerbahçe'nin maçı vardı dün akşam. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik takımını konuk etti Fenerbahçe. 1-0 kazandı. Talişka'nın 37. dakikada attığı free kick golüyle ve rövanş için bu 1-0'ın avantajıyla yola koyulacak Fenerbahçe. Rövanş ne zaman, hemen ona da bakalım. Rövanş haftaya oynanacak diye hatırlıyorum. Şu an bilgisayarında bir sıkıntı var. Fenerbahçe'den biraz daha farklı bir galibiyet bekleniyordu. Rakip takım daha çok defansta oyunu kabul etti. Bir iki gol de atabilirdi Fenerbahçe. Aslında turu hani tam garantiye almak için bu iyi olurdu ama 1-0'la yetindi Fenerbahçe. Maçın rövanşının da yine haftaya olduğunu, haftaya çarşamba günü olduğunu hatırlatalım dinleyenlerimizi. Polonya'da oynanacak maç ve tabii ki Almanya'da başka Avrupa ülkelerinden de bu maçı izlemeye Fenerbahçeli taraftarlar, Türk spor severler mutlaka gidecektir. Fenerbahçe'ye bol şanslar, başarılar diliyoruz. Saatlerimiz 6.57 oldu. Ajda Pekkan'la vitrin parçasıyla bu saatimizi noktalıyoruz. Herkese güzel sabahlar. Yeni uyanmış olanlar, günaydın sizlere de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren ein. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien schrittweise greifen soll.
2: Frankreich will Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat stärker in die Pflicht nehmen und sie dazu bewegen, für die Alterskontrolle Techniken zu nutzen, die es schon gibt, wie zum Beispiel beim Zugriff auf pornografische Inhalte. Fraglich ist aber, ob das klappt. Nationale Alleingänge sieht auch Brüssel kritisch. Den Tech-Konzernen zusätzliche Pflichten aufzuerlegen, das sei Sache der EU, hieß es. Die EU-Kommission lässt selbst gerade von Experten klären, wie Rahmenregelungen für digitale Altersgrenzen aussehen könnten. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn für richtig. In einer Befragung des Instituts YouGov gaben nur 8% an, dass der Rücktritt falsch sei. Spahn und sein Mann hatten vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn in der CDU mitgetragen hatte. Der Pariser Louvre öffnet heute wieder seine Galerie d'Apollon, aus der im vergangenen Oktober ein Teil der französischen Kronjuwelen gestohlen worden war. Ausgestellt wird im Raum allerdings nichts mehr.
3: Die bisher in der Galerie gezeigten Sammlungen und kostbaren Objekte sollen in einen fensterlosen Tresorraum verlegt werden, kündigte der Museumsdirektor an. Damit sollen die kunstvollen Wand- und Deckendekorationen in dem Ausstellungssaal wieder stärker zur Geltung kommen. Die Galerie d'Apollon gilt als einer der prächtigsten Räume des Louvre. Von den Schmuckstücken im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro, die dreiste Einbrecher im Herbst erbeuteten, fehlt unterdessen weiter jede Spur. Allerdings kamen 4 Tatverdächtige, die den Coup ausgeführt haben sollen, in Untersuchungshaft. Michael Evers, Paris.
1: Das Geburtshaus Adolf Hitlers im österreichischen Braunau wird künftig als Polizeizentrum genutzt. Österreich will damit verhindern, dass das Gebäude weiter als Anziehungspunkt für Neonazis dient. Das Haus war 2017 nach einem Rechtsstreit enteignet worden. Eine Expertenkommission hatte sich für eine Umgestaltung mit möglichst geringem Wiedererkennungswert ausgesprochen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında partisine veda ettiğini açıkladı. İstinaf Mahkemesi'nin kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını söyledi. Yeni partimizi hep birlikte kuruyoruz diyen Özel, oluşumun açık farklı ana muhalefet partisi olacağını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Levent, dernek bağışlarını çalmadığını, usule aykırı şekilde borç aldığını savundu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Çocuklara yönelik cezaları artıran yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında hakim kararıyla müebbet hapis verilebilecek. 12 ile 15 yaş grubunda da bazı ağır suçlarda ceza indirimi uygulanamayabilecek. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını araştıran Meclis Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı. Sağlık Bakanlığı belirli sınıflardaki öğrencilere risk taraması yapılacağını açıkladı. Yüksek risk tespit edilen çocuklar ve aileleri psikiyatriste yönlendirilecek. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İmalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçında Polonyalı Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın tek golünü Taliska frikikten attı. Rövanş maçı 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Manifest Toz Pembe. Guten Morgen. Merhabalar, burası Metropol FM Can Şeker programımızın ikinci saati. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel sabahlar diliyoruz radyolarınızda. Radyolarınızda ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler gönderiyoruz en keyifli, en güzel şarkılarla.
2: Aferin sana, devam et bakayım.
0: Bu şekilde, hiç şüpheniz olmasın.
3: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Saat 10'a kadar en güzel, en keyifli şarkılar. Yanında da enteresan konular ve tabii ki sizlerin de değerli katılımı, mesajlarınız, göndermiş olduğunuz yazılarınız. Bunlar da tabii ki programımızı süsleyecek, keyifli bir program olacak diye düşünüyorum. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız bizim. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Evinizden daha dışarı çıkmadıysanız, bir çay daha içeyim, bir kahve daha içeyim çıkacağım diyorsanız, hadi bakalım. Kahve çay keyfinize harika bir şarkı benden. Serdar Ortaç'la Yıldız Tilbe, Havalı Yarim. Yollarda direksiyon sallayanlara da yolluk niyetine gelsin bu parça. Günaydın. Günaydın.

0: Havalı yarim Serdar Ortaç, Yıldız Silbe. Nasıl ama?
1: Aferin sana, devam et bakayım.
0: Mesajlarınız geliyor, teşekkür ediyoruz. Ferhat yazmış. Serdar, üzerine binmiyor benzin, üzerimize biniyor adeta diyor. Bir düzeltme yapma gereği duymuş Ferhat, teşekkür ediyoruz. Sefa yazmış, Sefa Demirel. Onu diyor ki abi diyor, geçen yıl petrol 111 dolar iken 1.60'tı benzinin litre fiyatı. Geçen yıl ben baktım ama 111 dolar değilmiş. Hani bu seviyelere ilk defa petrol fiyatı yükselmişti. Onu da yine söylemede fayda var ama hani eskiye bakarak aynı oranda değil fiyat artışları. Sanki biraz daha harbi harbi üzerimize biniyor. Bindirenler var. Doğruya doğru. Hani devlet de bu işten para kazanıyor mu acaba diye sormuş Sefa arkadaşımız. Tabii vergiden kazanıyorlar. Sefa. Zavarlant'tan yazmış. Her neden. Güzel bir sabah diliyoruz sana da. Diğer bir arkadaşımız, o da diyor ki Serdar diyor, dizel 10 yılda 1 euro pahalanmış diyor. 10 yılda 1 euro az mı? Az değil, çok. Çok ama çok, gerçekten çok. Hükümet sözcüsüne sordular, devlet bu yükselen benzin fiyatlarına karşı bir şey yapacak mı? Daha ne yapsın yahu diyor. Almanya'da hükümet sözcüsü, wir haben doch genug gemacht diyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Karakaş, gözlerin elmas, Pau Metropol FM'de oldu. Guten Morgen, merhabalar. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Trafikte herhangi bir aksaklık, problem var mı? Onu lütfen bize aktarın. Tabii tatillerin başlamış olmasıyla hemen hemen bütün eyaletler tatilde. Bir Baden-Württemberg ve bir de Bayern kaldı. Baden-Württemberg'de de bu ayın sonunda, değil mi? Okul tatilleri. Şöyle hemen kontrol ediyoruz. Dinleyenlerimiz için. Şu an tatilde bizi dinleyen arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Güzel tatilleriniz olsun. Nereden dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tatil nasıl gidiyor? Türkiye'de durumlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Onu da yine bize gönderirseniz çok ama çok mutlu oluruz efendim. Nerelerde tatil yapıyorsunuz? Nereleri tavsiye edersiniz? Onu da bize yazın. Baden-Württemberg'de haftaya son okul günü, cuma günü, ilk tatil günü değerli Metropol FM dinleyenler. Yani perşembe günü artık karneler alınıyor. Baden-Württemberg'de, Mannheim'de, Stuttgart'ta, Karlsruhe'de tatiller başlıyor. Bayern'de de 2 Ağustos diye yazmışlar. Dur bakalım bir. Hepsini niye bir yapmıyorlarsa... Bayern'de de pazartesi ilk tatil günü, yani Bayern'de de yine haftaya cuma günü son okul günü oluyor değerli dinleyenler. Yani Almanya'da bütün eyaletlerin tatili de başlamış oluyor haftaya cuma ve perşembe günüyle birlikte. Dünya Futbol Şampiyonası bitti. FIFA dünya sıralaması güncellendi. Ona bakalım birazdan. Alman milli takımı, Türk milli takımı ne kadar gerilemiş ona bir bakalım. Birinci belli tabii, birinci İspanya. FIFA dünya klasmanına bakalım, sıralamasına.

Zalim Sultan, Emre Altu, Guten Morgen, merhabalar. FIFA Dünya Sıralaması güncellendi. Arjantin birinci, Fransa ikinciydi. İspanya birinci dünya sıralamasında, yeni FIFA dünya sıralamasında İspanya birinci, ikinci Arjantin, üçüncü Fransa, dördüncü İngiltere. 5 Brezilya, bir basamak yükselmiş Brezilya. 6 Marokko, Fas. 7 Portekiz. Portekiz 2 basamak gerilemiş. 8 Belçika, 9 Hollanda, 10 Meksika. Almanya ilk 10'da değil. 2 basamak gerilemiş Almanya. 12. sıraya gerilemiş. 11 Kolombiya, 12 Almanya. Hırvatistan geliyor, İsviçre. İtalya 15. Amerika 16. Japonya 17. Senegal 18, Norveç 12 basamak yükselmiş. 19'unculuğa yükselmiş Norveç. 12 basamak birden. Uruguay 4 basamak düşmüş, 20. Türkiye nerede? İlk 20'de değiliz. 5 basamak gerilemiş abi Türkiye. 22.likten 27.liğe gerilemişiz. Bu hayal kırıklığıyla, bu futbolla sadece 5 basamak düşmek iyi yine bence. 30'a 40'a düşmüşüzdür diye düşünüyordum ben. Sona erdi sen günlerimiz, bulunmam hiçbir yorumda. Almanya'da ilk 10'da bile değil. Almanya artık neyde ilk 10'da ki zaten? Nasılsa sensiz de senle de mutsuzum Erik. En pahalı benzin de, evet doğru olabilir.

0: Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Ayro her iki durumda. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Almanya FIFA sıralamasında iki basamak gerilemiş, 12.liğe düşmüş, ilk 10'da değil. Dinleyicimiz diyor ki Almanya şu an mirastan yiyor Serdar diyor, her yerde geriliyoruz diyor. Vallahi öyle ya. Vergi alamada birinci sıradayızdır kesin Almanya olarak demiş dinleyicimiz. Oralarda sıkıntı yok canım.

Benim için ne yapardın Gökhan Özen? Günaydın efendim, merhabalar. Guten Morgen, selamlar. Serdar diyor, Baden-Württemberg'de demiş Tuncay arkadaşımız, tatiller. Perşembe günü ilk tatil günü diyor, çarşamba son okul günü diyor. Harbiden baktım. KI şerefsizi bana yamuk yapmış, yanlış bilgi vermiş. Dediğin doğru Tuncay. Çarşamba günü karne günü. Perşembe günü de ilk tatil günü. Perşembe yolculuğumuz başlıyor demiş Tuncay. İyi yolculuklar diliyoruz. Baden-Württemberg'de de haftaya okullar tatile giriyor. Çarşamba günü karneler alınacak ve ondan sonra da Türkiye'nin yolu tutulacak. İyi yolculuklar. Sıla yolunda bizi dinleyen dinleyenlerimiz varsa son durumu aktarabilirler. Durumda herhangi bir aksaklık, problem var mı? Bize bildirin efendim. İyi yolculuklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Yollarda olanlara kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Sunu arkadaşımız yazmış. Elimde kahvem, kulağımda çay şekeri programı ve sen vazgeçilmez ikilim diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Böyle vazgeçilmez ikililerimiz vardır bizim, değil mi? Kahve ve çay şekeri programı. Başka peynir, zeytin, tereyağı ve bal. Aklınıza başka geliyor mu? Çay, simit. Evet. Zeki ile Metin.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam. Sibel Can ve Apio. Efsane ikililerimizden bahsediyoruz. Neydi? Çay simit. Bal ve kaymak. Aklıma geliyor. Tahin ve ne? Pekmez. Serdar, sen de bu vazgeçilmez ikililer arasına girdin diyor Suna arkadaşımız. Kahvem ve sen. Beni de bardağın içine atabilirsin. Başka yazmış dinleyenlerimiz. Sarma ve yoğurt diyor. Evet. Yaprak sarması ve yoğurt. Karpuz ve peynir. Onur arkadaşımız. Güzel. Başka? Vazgeçilmez ikililer. Bak, benim aklıma bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Pilav ve kuru fasulye.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Konu dolandı dolandı, efsane ikililere geldi. Suna dedi ki vazgeçilmez ikilim kahvem ve sen deyince ben de dedim evet, başka ne var? Tahin ve pekmez, çay ve simit, pilav ve kuru fasulye. Ve gerisi sizden geldi. Zeki Metin diyenler, Şaban'la Ramazan diyenler. Sarma yoğurt. Güzel. Zeki Metin demiş diğer bir dinleyicimiz. Mantı ve sarımsaklı yoğurt. Mustafa Çınar yazmış. Mangal ve kola demiş. Tunay yazmış. Rakı balık. Alkol sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Özendirme yapmayalım burada. Alaaddin, yorganım ve yastığım diyor. Nasıl bir uykusuzluk çekiyorsa şu an bu sorduğum soruya bu cevap gelmiş aklına. Sucuk ve yumurta. Evet, o da güzel. Diğer bir arkadaşımız ayakkabı ve çorap demiş.
3: Bu ne be?
2: Karpuz ve peynir, doğru. Hami ve şota vardı demiş diğer bir dinleyicimiz. Tavuk pilav kabulümüzdür. Patates ve ketçap, o da iyi. O da iyi. Dinçer Bey'den bir mesaj var.
4: Selam Serdar'ım. Ben Dinçer abin. Uber. Rakı ve balık gibisin.
2: Ne oluyor?
3: Bu ne be?
2: Dinçer abi.
5: Kendine gelme. Allah Allah.

0: Hiç ummazdım. Aşkın Nur Yengi, çok mesaj geldi. Vallahi herhalde bir mesaj rekoru kırmışızdır yine. Vazgeçilmez ikililer dedik. Atlet ve don. Cevabı geldi. Kim gönderdi bu mesajı? Bir saniye. Hadi cevap kadar gönderene de bir bakmamız lazım. Mahmut. Teşekkür ediyoruz Mahmut. Arçil ve Şota demiş dinleyicimiz. Hami ve Şota, onlar da ikisi. Arçil yedekteydi, Arçil Şota değil. Hami Şota. Tezahürat da öyleydi. Hami Şota diye tezahürat yapıyordu o zamanlar Trabzonspor tribünleri. Hey gidi. Ne Trabzonspor'du be. Abdullah Ercan o gün. Kimler vardı başka? Lemi vardı. Ay. Reymen'den Kenan yazmış. Selamlar sana da. Merhabalar. Sen ve sabah keyfi demiş Cavit. Teşekkür ediyorum. Hıyarla yoğurt. Cacık de şuna. Başka. Hacivat ve Karagöz demiş. Sigara ve pavozem demiş diğer bir dinleyicimiz. Tatil ve kazık demiş başka bir dinleyicimiz.
1: Bu ne be?
0: Reşit Yıldırım. Lahmacun ve ayran. Deniz Esen'den sucuk ve yumurta. Kesinlikle. Fatih Darmstadt'tan delikli don ve evli erkek.
2: Hala dönmedin geri.
0: Taze ekmek ve tereyağı Yasemin.
2: Gündüzlerin neyse tamam geceleri.
0: Cesur sucukla yumurta demiş.
2: Hala dönmedin geri. Bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam geceleri.
0: Köfte ve patates kesinlikle. Kesinlikle. Çocukluğuma gittim valla. Parttan sonra annelerimiz yapardı. Pomes, yanına da köfte.
2: Ben hep yanıldım.
0: Denizden sonra, havuzdan sonra ne giderdi be?
2: Peki buna de-

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein. Ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien greifen soll, verabschiedete das Parlament in Paris mit großer Mehrheit.
2: Beschlossen ist damit ein Vorhaben, das Präsident Emmanuel Macron sehr am Herzen liegt. Kinder und Jugendliche sollen besser von negativen Einflüssen sozialer Medien geschützt werden. Aber wie soll die Umsetzung funktionieren? Frankreich will, dass die großen Social-Media-Plattformen für die Alterskontrolle mehrere technische Möglichkeiten anbieten. Kritiker aber bezweifeln, dass Frankreich solche Einschränkungen im Alleingang durchsetzen kann. Die Zuständigkeit dafür liegt nämlich bei der EU. Und Brüssel prüft bereits, wie eine entsprechende Regelung ausgestaltet werden kann und hält von dem französischen Vorpreschen nicht viel. Michael Evers, Paris.
1: Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn für richtig. In einer Befragung des Instituts YouGov gaben nur 8% an, dass der Rücktritt falsch sei. Aber 80% erklärten, den Abgang für richtig zu halten.
3: Beim Thema Leihmutterschaft sind die Menschen allerdings gespalten. 38% sprachen sich in einer Umfrage dafür aus, das Verbot in Deutschland beizubehalten. Und 26% sagten, dass das Verbot gelockert werden sollte. Weitere 15% sind für eine Abschaffung des Verbots. Spahn und sein Mann hatten vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind, durch eine Leihmutter in den USA. Damit umgingen sie ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn mitgetragen hat. Tine Klimach, Berlin.
1: Der Krieg gegen den Iran kostet die USA nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth inzwischen 37,5 Milliarden Dollar. Das sagte Hegseth bei einer Anhörung im US-Senat. Die bisherige Schätzung hatte bei 29 Milliarden Dollar gelegen. Hegseth machte deutlich, dass es sich nicht nur um bereits angefallene Kosten handelt, die Summe umfasse auch erwartete Kosten. Ein interner Test des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat nach Unternehmensangaben die Risiken leistungsfähiger KI für Cyberangriffe deutlich gemacht. Ein neues KI-Modell verschaffte sich demnach eigenständig Zugang zum Internet, drang in Systeme einer fremden Plattform ein und nutzte daher bisher unbekannte Sicherheitslücken und gestohlene Zugangsdaten. OpenAI sprach von einem beispiellosen Cyber-Zwischenfall.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında partisine veda ettiğini açıkladı. İstinaf Mahkemesi'nin kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını söyledi. Yeni partimizi hep birlikte kuruyoruz diyen Özel, oluşumun açık farklı ana muhalefet partisi olacağını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Levent, dernek bağışlarını çalmadığını, usule aykırı şekilde borç aldığını savundu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Çocuklara yönelik cezaları artıran yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında hakim kararıyla müebbet hapis verilebilecek. 12 ile 15 yaş grubunda da bazı ağır suçlarda ceza indirimi uygulanamayabilecek. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını araştıran meclis komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı. Sağlık Bakanlığı belirli sınıflardaki öğrencilere risk taraması yapılacağını açıkladı. Yüksek risk tespit edilen çocuklar ve aileleri psikiyatriste yönlendirilecek. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İmalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçında Polonyalı Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın tek golünü Talisca frikikten attı. Rövanş maçı 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Buray, bravo seni her gördüğümde. Guten Morgen, merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimizi günlerden. Çarşamba 22 Temmuz. Madem Württemberg'de tatile bir hafta kaldı haftaya. Tam bir hafta sonra okullarda karne günü, Baden Württemberg'de ve tatiller başlıyor. Hüseyin yazmış, A5 Frankfurt yönünde bayağı trafik var, aman buraya gelmeyin diyor. Tam mutafata tak şu an orası. Vazgeçilmez ikililerden bahsediyorduk mesela. Çay ve simit, sarma ve yoğurt, tahin ve pekmez, sucuk ve yumurta. Başka aklınıza hangileri geliyor? Kadayıf ve kaymak, evet. Deniz ve güneş. Meltem Münih'ten yazmış. Berlin'den Berna Yiğitbaş. Dick und Doof diyor. Hatırlıyorum. Tom and Jerry demiş. Resul arkadaşımız. Çiğ köfte ve isot. Rasim yazmış. Beşiktaş'ta diyor. Ali Feyyaz, Metin üçü bir arada diyor. Ronaldo ve Messi demiş diğer bir arkadaşımız. Peynir ve karpuz mesajı çok geldi. Cevabı çok geldi. Gökhan Duisburg'dan ısrarla viski ve çikolata diyor. Alkol sağlığa zararlı. Annie und Beat demiş başkası. Yasemin, soba ve kestane. Ruhu şad olsun demiş dinleyicimiz Kadir Anır ve Türkan Şoray. Tabii Nihat arkadaşımız göndermiş. Türkan Şoray ve Kadir Anır. Ne yakıştırılırdı. Cüneyt Arkın, Filiz Akın değil mi? Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Gülşen Bibikoğlu, Tarık Akan. Vay. Edison ve Hülya Koçi değil mi? İsmail, karpuz ve peynir. Asterix, Obelix demiş diğer bir arkadaşımız. Tahin ve pekmez, Bremen'den Mehmet Akdeniz, selamlar. Eşim ve yırtık donları demiş Hanife. Ya rahat bırakın şu adamları ya. Burhan, o da tahin ve pekmez demiş. Bismarckstraße'den Otozuali'ye giderken Kaiser Friedrichstraße, Shell tankstelle'ye gelmeden radar var diyor. Ve A111 Holzhauser Straße çıkışın ayrıldığı yerde. Evet, Waldmannsusadam'a doğru giderken orada Holzhauser çıkışının hemen orada bir radar var. Dikkat, 60'lık bölge.

Alişan, kadere bak. Guten Morgen, merhabalar. Herkese selamlar, keyifli sabahlarınız olsun efendim. Radyolarınızda tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Vazgeçilmez ikililer, efsane ikililer dedik. Bal ve kaymak. İsmail yazmış. Pet on Patagon diyor. Stuttgart'ta zamanında oynayan üçlü Elber, Bobic ve Balakov. Bermuda Dreyek deniliyordu onlara, iyi hatırlıyorum. Para ve Finansamt. Yasemin yazmış. Döner ayran. Gelin damat. Kuru fasulye pilav. Ömer ve Eyşan. Oo. Balık ekmek. Kadayıf ve dondurma. Fıstık ve baklava. Çok mesaj geldi. Teşekkür ediyoruz. Özellikle karpuz peynir cevabı da çok geldi. Bu konuyu burada kapatalım. O kadar işleyeceğimiz çok güzel, enteresan başka konular var ki. Karpuzda kalalım ama. Karpuz yazın en çok sevdiğimiz meyve. Ama karpuzun biz sadece işte o kırmızı tarafını yiyoruz. Kabuklarını yemiyoruz mesela. Kabuklarını çöpe atmayın diyor gıda uzmanları. O tam en dış kabuğunu, tamam onu çöpe atabilirsiniz. Onu ama soyun o iç beyaz kabuk var ya, onu yiyebilirsiniz diyor uzmanlar. Neden, niye? Hayat pahalı, karnınızı bununla doyurun. Hayır, ondan değil. O kırmızısının dışındaki o beyaz eti karpuzun lif bakımından zenginmiş. Bayağı vitamin C varmış ve bayağı da amino asit varmış. Kaslarımız için önemli çok amino asit, lif ve aynı zamanda vitamin C. Dolayısıyla kabuğu tamamen çöpe atmayın. Hani böyle kabuğundan ayırmadan karpuzu yediğimiz zaman en son kırmızısını da yemek için beyazı böyle kemiriyoruz ya. Sonra bırakıyoruz. Kemirmeye devam yani. En dış kabuğuna kadar.

0: Yaşar bir tanem, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
0: Az önce mesajımda ismimi okumadın demiş bu Stuttgart'ta zamanında oynayan üçlüye Elver, neydi? Elver, Bobic ve Balakov. Serkan arkadaşımız yazmış ona, bu pertaler. Okuduk Serkan, tamam, sinirlenme kızma. Sakin, sakin. Kreuzberg'den Sevo. Efsane ikili, ayrılmaz ikili, kocam ve kaynanam diyor. Sevo.
3: Sen çıldırmışsın kız.
0: Hadi bakalım. Melis Fis, Aşk Perisi. Sonrasında da haber merkezimizdeyiz. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Nuri ve Coşkun yazmış birisi. Nuri Alçöp ve Tuğba, neydi? Ahu Tuğba demen lazımdı.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de bozuk yollar tartışma konusu. Aile İşletmeleri Birliği altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını ve bunun kent ekonomisini olumsuz etkilediğini açıkladı. Bremen yönetimi ise bu yıl ve gelecek yıl yollar, bisiklet yolları ve kaldırımların yenilenmesi için ek 15 milyon euro yatırım yapılacağını duyurdu. Yetkililer birçok yolun tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başlıyor. Verdi sendikası ücretlere %8.2, en az ise saat başına 2,5 euro zam istiyor. Sendika artan yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanların alım gücünün düştüğünü belirtiyor. Görüşmelerin bu yıl zorlu geçmesi bekleniyor. Bremen Vatandaşlık Dairesi bir kişinin pasaport başvurusu imzasında soyadının anlaşılmadığı gerekçesiyle reddetti. 39 yıldır aynı imzayı kullandığını söyleyen Joseph Obama'ya ise kararı kişilik haklarına müdahale olarak değerlendirdi. İçişleri Dairesi ise soyadının imzada fark edilebilir olması gerektiğini açıkladı. Obama'ya yeni başvuruyu ücretsiz yapabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın Stade kentinde 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. 45 yaşındaki şüpheli Haziran ayındaki saldırıda 3 gençlik dairesi çalışanı ile 3 kurum personelini öldürmekle suçlanıyordu. Savcılık zanlının ölümüne rağmen olayın tüm yönleriyle araştırılmaya devam edeceğini açıkladı. Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin raporuna göre geçen yıl 17.100'den fazla vaka kaydedildi. Özellikle internet üzerinden işlenen suçlar ve çocuk istismarı içeriklerinde yaklaşık %20 artış görüldü. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yapay zekanın bu suçları kolaylaştırdığını belirtti. Faillerle mücadelede IP adreslerinin saklanmasını öngören yasanın kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Amerika, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, saldırıların süreceğini belirtti. İran ise nükleer tesislere yönelik olası saldırıların savaşın genişlemesi anlamına geleceğini belirtti. Bölgede gerginlik sürüyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Metropol FM'de oldu. Guten Morgen, merhabalar. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Haftaya çarşamba günü Baden-Württemberg'de son okul günü. Ve cuma günü de Bayern'de son okul günü. Ve son iki eyalette de Baden-Württemberg ve Bayern'de de okul tatilleri başlamış olacak. Hep bu iki eyalet son olarak tatil ayrılıyor. Çünkü Almanya'nın en önemli firmaları, otomotiv sektörü özellikle bu eyaletlerde olduğu için dükkanı bu eyaletler kapatıyor. İyi tatiller diliyoruz. Özellikle tabii ki arabalarıyla Türkiye'ye gidecek olan dinleyenlerimize sıkça hatırlatmalarda bulunuyoruz efendim. Tabii yavaş yavaş gidin, dinlene dinlene gidin, arabanızın bakımını yaptırın falan, bunlar önemli ama işte yollarda gerekli olan bazı dokümanlar var. İşte arabalarınızın sigorta kartları falan, bu yeşil kartlar falan, bunlarla ilgili de bilgi almanıza fayda var. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden geçtiğinizde, işte Sırbistan mesela o ülkelerden biri. Sırbistan bu sigorta kartlarını kabul ediyor mu etmiyor mu, bunlarla ilgili bilgi almanıza fayda var. Ve aynı zamanda Türkiye'de de yine özel bir sigorta yaptırmanız gerekiyor mu, bu sigortadan sigortaya fark edebiliyor. Onunla ilgili bilgi almanıza fayda var. Ve bir de Türkiye'ye girerken arabanızın taşıt beyanı da yapılması gerekiyor. Arabanız kayıt altına alınması gerekiyor. Bir ön taşıt beyanında bulunabiliyorsunuz.

devlet sayfası üzerinden. Onu belirtelim. Bunu birkaç kez dile getirmiştik. Yine siz de kara sınırından Türkiye girişte gümrük görevlileri orada işte sizin isminizi falan sisteme giriyor. Orada isminizde bir nasıl söyleyeyim? Hani alışılmışın dışında bir yazılımı varsa isminizin onu kontrol etmede tekrar bir bakmada fayda var. Aksi takdirde Türkiye'den çıkışlarda sorun yaşanabiliyor. Kaçak girmişsin abi sen Türkiye'ye denilebiliyor. Bunları yaşamamak için tabii işi biraz sağlama almak gerekir. Benden söylemesi. Yürü ya kulum. Selami Bilgiç Gülizay'la. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen. Şu an Türkiye'de bulunan bizim sıkı dinleyenlerimizden Mithat Bey'den bir mesaj var. Diyor ki ben bu taşıt ön beyanını yaptım diyor Türkiye'ye gitmeden. Ve Türkiye'ye girerken Pazar Kule'deki memure hanımefendi bana çok teşekkür etti diyor. İşimizi hafiflettin dedi diye yazmış. Ben de gülümsedim, yoluma devam ettim diyor. Bravo. Türkiye'ye gitmeden önce aracınızın ön kaydını yapmanıza fayda var. Hem işleminiz daha çabuk tamamlanmış oluyor. Düşünün, herkes bunu yaptırmış olsa sınırda fazla beklemenize gerek kalmaz. Önemli bu. Aynı zamanda da kendiniz bu işlemleri yaptığınızda oradaki gümrük memurunun herhangi bir hata yapma şansı ihtimali kalmıyor. Onu da yine söyleyelim, aklınızda bulunsun. O şase numarası var ya mesela, onu girmesi gerekiyor oradaki memur. Abi o da yani 10 kere bak 10 kere yanlış yazarsın. Öyle bir durum. Fransa'da 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geldi. Almanya'da da olsun mu? Bunu konuşacağız az sonra.

Hadise, ara beni. Guten Morgen. Siz de beni arayabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Almanya'da uzun zamandır tartışılıyor. Sosyal medya yasağı getirilsin mi? Gençlere, çocuklara. Almanya bunu tartışırken Fransa hayata geçirdi bile. Fransa'da çocukları siber zorbalık, ekran bağımlılığı ve akıl sağlığı sorunlarından korumak amacıyla 15 yaş altındaki bireylere tamamen sosyal medya yasağı getiriliyor. Cumhurbaşkanı Macron da bunu destekliyordu. Ve bu yasa tasarısı hazır ve Eylül ayı itibariyle de eğitim öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girecek imiş. Almanya'da da böyle bir şey olsun mu? Almanya'da da 16 yaştan küçükler için bu düşünülüyor. Sosyal medya yasağı, özellikle yapılan anketlerde, araştırmalarda çocukların cep telefonuyla günde 4,5 saat geçirdiği ortaya konuluyor. Ve çocuklar diyor ki annemiz babamız aslında bizim daha az telefonda vakit geçirdiğimizi sanıyorlar ama biz daha fazla vakit geçiriyoruz diyor çocuklar. Sen diyorsun ya 3 saattir 4 saattir telefon başındasın. Öyle değil aslında, 5 saat telefon başında. Çocukların hangi içerikleri takip ettiğini gerçekten bilmek lazım. Önemli, onların kişisel ve zihinsel gelişimlerini çok etkiliyor. Gördükleri, izledikleri, yaptıkları. Ve aynı zamanda da bu sosyal medya ortamında bazı sapıklar da kendilerini işte çocukların yaşıtı olarak tanıtıp cinsel içerikli paylaşımlar yapıyorlarmış. Bu da ortaya çıktı Almanya'da yapılan bir araştırmada, değerli dinleyenler, maalesef.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: En güzel şarkılar... Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren ein. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien schrittweise greifen soll.
2: Frankreich will Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat stärker in die Pflicht nehmen und sie dazu bewegen, für die Alterskontrolle Techniken zu nutzen, die es schon gibt, wie zum Beispiel beim Zugriff auf pornografische Inhalte. Fraglich ist aber, ob das klappt. Nationale Alleingänge sieht auch Brüssel kritisch. Den Tech-Konzernen zusätzliche Pflichten aufzuerlegen, das sei Sache der EU, hieß es. Die EU-Kommission lässt selbst gerade von Experten klären, wie Rahmenregelungen für digitale Altersgrenzen aussehen könnten. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn für richtig. In einer Befragung des Instituts YouGov gaben nur 8% an, dass der Rücktritt falsch sei. Spahn und sein Mann hatten vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn in der CDU mitgetragen hatte. Der Pariser Louvre öffnet heute wieder seine Galerie d'Apollon, aus der im vergangenen Oktober ein Teil der französischen Kronjuwelen gestohlen worden war. Ausgestellt wird im Raum allerdings nichts mehr.
3: Die bisher in der Galerie gezeigten Sammlungen und kostbaren Objekte sollen in einen fensterlosen Tresorraum verlegt werden, kündigte der Museumsdirektor an. Damit sollen die kunstvollen Wand- und Deckendekorationen in dem Ausstellungssaal wieder stärker zur Geltung kommen. Die Galerie d'Apollon gilt als einer der prächtigsten Räume des Louvre. Von den Schmuckstücken im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro, die dreiste Einbrecher im Herbst erbeuteten, fehlt unterdessen weiter jede Spur. Allerdings kamen 4 Tatverdächtige, die den Coup ausgeführt haben sollen, in Untersuchungshaft. Michael Evers, Paris.
1: Das Geburtshaus Adolf Hitlers im österreichischen Braunau wird künftig als Polizeizentrum genutzt. Österreich will damit verhindern, dass das Gebäude weiter als Anziehungspunkt für Neonazis dient. Das Haus war 2017 nach einem Rechtsstreit enteignet worden. Eine Expertenkommission hatte sich für eine Umgestaltung mit möglichst geringem Wiedererkennungswert ausgesprochen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü veya yok edildiği yönünde önemli bulgular bulunduğunu açıkladı. 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 2 korucunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde tutuklanan Tema Vakfı gönüllüleri hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında doçent doktor Emel Memiş Parmaksız'ın da bulunduğu 6'sı kadın 7 gönüllü ile Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan serbest bırakılıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlığının yanı sıra olası bir erken seçime karşı yedek parti planı yaptığı öne sürüldü. Ankara kulislerine göre seçime katılma hakkı bulunan hazır bir partiye milletvekili geçişi yapılabilecek. Böylece yeni kurulacak partinin yasal şartları tamamlanması beklemeden seçimlere girilmesi hedefleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Levent, dernek bağışlarını çalmadığını, usule aykırı şekilde borç aldığını savundu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Çocuklara yönelik cezaları artıran yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında hakim kararıyla müebbet hapis verilebilecek. 12 ile 15 yaş grubunda da bazı ağır suçlarda ceza indirimi uygulanamayabilecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. yöneleme turundaki ilk maçında Polonya'dan Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin tek golü Taliska'dan geldi. Turu geçecek takım 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ise İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 38 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 66 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 86 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştı.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
8: Metropol FM'de. Şimdi 4. saatimizi başlatıyoruz. Hande Yener. Hasta la vista baby. Alt dudak. Metropol FM'de. Guten Morgen.

0: memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Burak Bulut ve Diva, Diva bebeğim Metropol FM'de. Günaydın, merhabalar, herkese selamlar. Metropol FM burası. Dördüncü saatimiz. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza, hanımlara, beylere, herkese kolaylıklar, güzellikler diliyoruz. Fenerbahçe dün akşam Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik takımını Gornik Zabirse, Japse diye okunuyor. Zorlanıyorum. Gornik diyeyim, bitsin. 1-0 kazandı Fenerbahçe. Taliska'nın 37. dakikada attığı free kick golüyle. Aslında daha farklı bir skor bekleniyordu ama olsun, galibiyet de iyidir yine. Deplasmanda da bu işi bitirir diye düşünüyoruz Fenerbahçe. Gornik takımı da yabana atılacak bir takım değil. Hani geçen sezon Polonya Ligi'ni ikinci sırada tamamlamış. Onu da yine yeri gelmişken söyleyelim. Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turunda birinci maçta, ilk maçında Başakşehir'de bu akşam Finlandiya'nın Turku takımıyla karşı karşıya geliyor. Maç saat 19.45'te. Başakşehir takımına da bol şanslar, başarılar dileyelim. Transfer dosyasına da baktığımızda özellikle Mısırlı Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Bununla ilgili enteresan bir gelişme var. Salah'ın menajeri Beşiktaş'tan transferin gerçekleşmesi için önceden istediği paradan çok daha fazla bir provizyon istemiş. Ve Beşiktaş da bu transferi bu nedenle askıya aldı. Hiçbir şey Beşiktaş'ın çıkarından daha önemli değil diye açıklamaları oldu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın. Ve o menajer Muhammed Salah'ı sonra Galatasaray'a önermiş. Beşiktaş olmasa Galatasaray olur demiş. Galatasaray da reddetmiş, ilgilenmiyoruz diye bir cevap vermiş. Adama bak ya, pazarda sanki armut satıyor.

Kandırmam lazım. Özgün Metropol FM'deydi. Ludwigsburg'dan Yusuf yazmış, diyor ki ister misin diyor menajer diyor sonrasında da diyor Trabzonspor'a teklif etse Muhammed Salah'ı diyor. Menajer hazır Türkiye'de bir takımla görüşürken yani onunla olmazsa öbürüyle olur diye düşünüyor galiba. Bunlar da zaten birbirlerine çelme takmayı sever. Rabia Tunç bile yarı çıplak. Günaydın.

0: Kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Kızı ve Sinek Valisi Buray'dan dinliyorduk son zamanlarda. Şarkının sahibinden geldi şimdi. Mekanın sahibi geldi. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bir radar ihbarı vardı. Hemen ona bakalım. Bismarckstraße'den Otozuali'ye giderken Kaiser Friedrichstraße Scheltankstelle'ye varmadan radar var. Bismarckstraße Richtung Otozuali ve A111 Hamburg istikametinde şehir dışına doğru Holzhauser Straße çıkışını tam o çıkışta ayrımda bir radar var. Sabit bir radar var.

60'lık bölge orası. Dikkat edin efendim. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda uygulanacak olan yeni kuralları duyurdu. Bu kuralları Dünya Futbol Şampiyonası'nda görmüştük. Süper Lig'de de uygulanacak imiş. Mesela hakem düdüğü çaldığı andan itibaren o 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Oyun hızlansın diye, kaleci topu oyuna çabuk soksun diye. Bunun yapılmaması durumunda korner kullanacak rakip takım. Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Ağız kapama hareketi, Paraguay-Türkiye maçında futbolcunun biri Paraguay'da ağzını kapatarak küfür etmişti milli futbolcumuza ve sonrasında da ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Hakaret içeren sözlere yaptırım uygulanacak ve su molası vardı. Bir o su molası uygulanmayacak. Su molaları sadece sıcaklık 32 derece üstünde olması halinde uygulanacak. Diğer kurallar uygulanacak diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Ha bir de bunu uygulayacak, yapacak hakim bulurlarsa tamamdır. Diğer kuralların hepsini uyguluyorlar da. Kurallar yetmedi, yeni kurallar geldi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu ve şımarık insanları sevmediğini anlatan şarkısı. Burada şımarık parçası hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz kaç? 9.47. Ve yarın akşam Beşiktaş'ın maçı var. Midilland'da Beşiktaş'ın maçını da söylemiş olalım. Bu akşam da Başakşehir Turku takımıyla 19.45'te karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın maçı yarın akşam saat 20'de. UEFA Kupası ikinci ön eleme turu ilk maçında. Fenerbahçe de dün Gornik takımını 1-0 yendi. Daha farklı bir galibiyet bekleniyordu ama olsun, 1-0 da iyidir yani. Galip gelmek iyidir. Muhammed Salah transferi ne oldu diye sormuş. Az önce anlatmıştık güzel dinleyicim. Beşiktaş, Muhammed Salah'ı dünyanın en ünlü golcülerinden, futbolculardan biri. Yaş 34 ama hala iş yapıyor yani, onu gördük Arjantin karşısında özellikle. Ama çok da para istiyor. 15 milyon euro para istiyormuş ya yıllık abi. 15 milyon euro. Yılda, ayda ne yapar? Ayda 1 milyon eurodan fazla bir para yapar ya. Güne vurun, saate vurun, dakikaya vurun, hesabını yapın, bana gönderin. Beşiktaş bu parayı vermeye hazırdı. Daha doğrusu Muhammed Salah birazcık maaşına düşmeye hazırdı, indirim yapmaya hazırdı. Anlaşmışlardı neredeyse. Menajer arada birazcık parazit yapmış. Muhammed Salah'ın menajeri daha fazla provizyon istemiş. Beşiktaş da sonra bu transferi askıya aldı. Ve o menajer Muhammed Salah'ı Galatasaray'a önermiş. Hazır İstanbul'a kadar gelmişken uçak bileti falan da ödedik, oteli falan da ödedik. Yani boşa gitmesin bu paralar diye herhalde. Galatasaray'a haber göndermişler. Galatasaray'da ilgilenmediğini söylemiş. Acaba Trabzon çıkar mı bu işin içinden? Fener çıkar mı falan? Gelmişken adam pazarda armut elma satıyor sanki ya. Muhammed Salah'ın menajeri. Salah Salah hareketler. Abisi hesapladı bile. Saatlik 8.000 euro abi diyor. Vay anasını be. Yaptığı da iş olsa ha.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz, mesajlar geliyor. Guten Morgen, selamlar. Muhammed Salah. Yıllık 15 milyon euroya acaba transfer olacak mı Türkiye'ye? Beşiktaş istiyordu, Galatasaray önerilmiş. Galatasaray hayır demiş, acaba başka bir takım olur mu? Ben dedim 15 milyon euro abi yıllık, sanki bir iş yapıyor. Ayda, haftada, günde, saatte kaç para yapar diye sordum. Dinleyicilerimiz hemen hesaplamış. Bir dinleyicimiz diyor ki abi diyor saatte diyor 8000 euro para yapar diyor. Allah'ım yarabbim. Adam saatte 8000, biz saatte 8. Düşünsene Almanya'da olsa. Almanya'da olsa o 8000'den finansam sayesinde 3000 bile kalmaz. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki arkadaş yanlış hesapladı galiba diyor. 8000 euro diyor, 24 saat boyunca çalışırsa anca olur diyor. 8 saat çalışsa günde diyor saatte 24.000 euroya gelir diyor. 8 saat niye çalışsın, adam Lidl'de kasiyer mi ya? Mercedes'te banta mı çalışıyor adam? Niye 8 saat çalışsın? Günde 2 antrenman, 2 saatten 4 saat yapar abicim. Gerisini sen hesapla. Saati 48.000 euro yapar. Lan. Saatte 48 ne demek lan? Lan saatte 48 ne demek lan? 48 euro değil, 48.000 euro. Ya Salah, ya selamet.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Mieten in deutschen Großstädten entwickeln sich immer unterschiedlicher. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft stiegen sie im zweiten Quartal bundesweit um 3% gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark legten die Mieten in Köln, Hamburg und Düsseldorf zu, während Berlin als einzige der 8 größten Städte einen Rückgang verzeichnete.
3: Ausgerechnet Berlin. In der Hauptstadt gehen die Mietpreise runter. Zumindest etwas. In Köln oder Hamburg dagegen haben alle Wohnungssuchenden eher schlechte Karten. Da sind die Mietpreise gestiegen, zum Teil deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Absoluter Spitzenreiter ist aber München. Da kostet der Quadratmeter Kaltmiete unterm Strich knapp 24 Euro. Und in Leipzig, da sind die Mietpreise am günstigsten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren ein. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien schrittweise greifen soll. Ab September gilt es für neu angelegte Konten, Anfang 2027 auch für bestehende. Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist in der Hauptstadt Teheran wieder die Flugabwehr aktiviert worden. Das könnte darauf hindeuten, dass der Konflikt in eine neue Phase tritt.
4: Anfang des Monats war der Konflikt erneut aufgeflammt, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormuz beschossen hatten. Eine mögliche Friedenslösung scheint weit entfernt. Und die Ölpreise bleiben hoch. Für die USA sind die Kosten des Kriegs schon jetzt enorm hoch. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums liegen sie allein für die USA bei 37,5 Milliarden Dollar. Und Pentagon-Chef Hegseth will den Etat für sein Ressort noch weiter aufstocken. Er warb für einen Nachtragshaushalt in Höhe von 67 Milliarden Dollar. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: In Deutschland sind so viele Autos zugelassen wie noch nie. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Pkw binnen eines Jahres auf den Rekordwert von 49,5 Millionen. Das entspricht 593 Autos je 1000 Einwohner. Die höchste Fahrzeugdichte gibt es im Saarland, die niedrigste in Berlin. Dort ging die Zahl der Autos pro Einwohner ebenso wie in Bremen zuletzt sogar zurück.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü veya yok edildiği yönünde önemli bulgular bulunduğunu açıkladı. 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 2 korucunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde tutuklanan Tema Vakfı gönüllüleri hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında doçent doktor Emel Memiş Parmaksız'ın da bulunduğu 6'sı kadın 7 gönüllü ile Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan serbest bırakılıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlığının yanı sıra olası bir erken seçime karşı yedek parti planı yaptığı öne sürüldü. Ankara kulislerine göre seçime katılma hakkı bulunan hazır bir partiye milletvekili geçişi yapılabilecek. Böylece yeni kurulacak partinin yasal şartları tamamlanması beklemeden seçimlere girilmesi hedefleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Levent, dernek bağışlarını çalmadığını, usule aykırı şekilde borç aldığını savundu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Çocuklara yönelik cezaları artıran yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında hakim kararıyla müebbet hapis verilebilecek. 12 ile 15 yaş grubunda da bazı ağır suçlarda ceza indirimi uygulanamayabilecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci yöneleme turundaki ilk maçında Polonya'dan Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin tek golü Talisca'dan geldi. Turu geçecek takım 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında ise İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 38 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 66 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 86 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de bozuk yollar tartışma konusu. Aile İşletmeleri Birliği altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını ve bunun kent ekonomisini olumsuz etkilediğini açıkladı. Bremen yönetimi ise bu yıl ve gelecek yıl yollar, bisiklet yolları ve kaldırımların yenilenmesi için ek 15 milyon euro yatırım yapılacağını duyurdu. Yetkililer birçok yolun tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başlıyor. Verdi Sendikası ücretlere %8.2, en az ise saat başına 2,5 euro zam istiyor. Sendika artan yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanların alım gücünün düştüğünü belirtiyor. Görüşmelerin bu yıl zorlu geçmesi bekleniyor. Bremen Vatandaşlık Dairesi bir kişinin pasaport başvurusu imzasında soyadının anlaşılmadığı gerekçesiyle reddetti. 39 yıldır aynı imzayı kullandığını söyleyen Joseph Obama'ya ise kararı kişilik haklarına müdahale olarak değerlendirdi. İçişleri Dairesi ise soyadının imzada fark edilebilir olması gerektiğini açıkladı. Obama'ya yeni başvuruyu ücretsiz yapabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın Stade kentinde 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. 45 yaşındaki şüpheli Haziran ayındaki saldırıda 3 gençlik dairesi çalışanı ile 3 kurum personelini öldürmekle suçlanıyordu. Savcılık zanlının ölümüne rağmen olayın tüm yönleriyle araştırılmaya devam edeceğini açıkladı. Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin raporuna göre geçen yıl 17.100'den fazla vaka kaydedildi. Özellikle internet üzerinden işlenen suçlar ve çocuk istismarı içeriklerinde yaklaşık %20 artış görüldü. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yapay zekanın bu suçları kolaylaştırdığını belirtti. Faillerle mücadelede IP adreslerinin saklanmasını öngören yasanın kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Amerika, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, saldırıların süreceğini belirtti. İran ise nükleer tesislere yönelik olası saldırıların savaşın genişlemesi anlamına geleceğini belirtti. Bölgede gerginlik sürüyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

bugün yine ortalık sakin kalmayacak gibi görünüyor. Biraz dedikodu yapacağız tabii ki. Biraz da birbirimizi hafiften gıcık edeceğiz. Mutlak olacak değil mi? Biraz da artık yok artık dedirtecek konularını da böyle dibine vuracağız. Üstüne de öyle şarkılar çalacağız ki bunu nereden buldun Hakan diye böyle sürekli mesaj atacaksınız veya atmayacaksınız. Ama artık siz bilirsiniz, telefon hattımız açık, WhatsApp'ımız açık. Aklına ne geliyorsa yaz arkadaşlar. Katıl, laf at, savunmanı yap. Bu yayında sessiz kalanın jingle jingle jingle jingle çayı soğur arkadaşlar. Ona göre. Hadi kemerleri bağlıyoruz. 2 saat boyunca kafa dağıtacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. DJ Hakan rengarenk şimdi başlıyor.

en güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çok ilginç bir uygulamaya geçildi. İlk defa. Nedir o? Biraz heyecan yapayım. Zurnayla. Ay. Bu şarkımız hemen ardından kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra acaba İzmir Havalimanı'nda yeni geçilen uygulama nedir? Zannedersem bu dünyada ilk. O yok mu? Aferin ha şöyle.

0: Evet millet, bir düşünsenize. Havalimanındasınız, bavulu çekiyorsunuz böyle, kahvenizi almışsınız ama bir şey eksik. Hani o klasik ses var ya havalimanlarda.
1: Sayın yolcularımız, İzmir Stuttgart seferi için son çağrı.
0: Komikti değil mi? Bir şeyler yapmaya çalıştım ama elimden bu gidiyor, yapacak bir şey yok. Şimdi tamam yine otomasyonu bağladık olayı. Şimdi yok artık bu. Çıt yok. İzmir, Adnan, Menderes Havalimanı artık sessiz havalimanı uygulamasına geçmiş. Ya yani terminalde sürekli uçuş anonsu yok. Kapın mı değişti, uçuş mu gecikti? This alles vorbei. Hop gözün ekranda olacak. Sadece acil durum ve güvenlik anonsları yapılacak ve amaç daha sakin, daha huzurlu bir ortam oluşturmakmış. Ne düşünüyorsunuz? Peki ben merak ediyorum. Sizce bu iyi olmuş mu? Yoksa insan o son çağrıyı duymayınca strese girer mi? Hadi anlatın bakalım. Siz olsaydınız oh be kafa dinleriz mi dersiniz, yoksa ben kesin uçağı kaçırırım mı dersiniz? Hangilerindensiniz? Mesajlarınızı atın. Hatta daha önce havalimanında yaşadığınız herhangi komik ya da unutamadığınız bir olayı da benimle paylaşabilirsiniz. Bakalım en ilginç hikaye kimden gelecek? Bekliyoruz. Nerede? Tabii ki Metropol FM'de rengarenk programında dedikten sonra DJ Hakan müzikleriyle devam ediyoruz. Hangi şarkıyla? Sürpriz üzerine sürpriz. Aa bu da vardı diyeceksiniz. Ali Güven yolcu diyor.

0: Teşekkürler Ali Güven, yolcu dili Metropol FM'de rengarenk programında ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı artık sessiz havalimanı uygulamasına geçmiş. Yani terminalde sürekli böyle işte şu uçak kaçtı, şu uçak kaçtı değil de şu uçak kalkacak, şu uçak gecikecek gibi artık anons manons yok. Sadece çok acil durumlarda anons yapılacakmış ve sessiz havalimanı uygulamasına geçilmiş. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Siz bir yandan kahvenizi içerken sessiz sessiz orada ekranlarda ne yapabileceksiniz? Tabii ki uçuşunu, uçağınızı, gelen uçağı ve giden uçağı takip edebileceksiniz. Oraya irgendein krach. Dedim, siz hiç havalimanında bir kahve aldınız mı? Fiyatını biliyor musunuz? diye gelen ilk mesaj bu. YK'dan geliyor. Hala kahve diyor burada diyor. Sen bayağı bir yanmışsın demek ki. Selam. Havalimanında o anonslar duymasam uçamam diyor. Havalimanında olduğumu hissetmem lazım, strese girmem lazım diyor Ramazan Akpınar. Bir diğer dinleyicim. Selam, hikaye var. Dinleyeceksen anlatayım çünkü hemen sıkılıyor hikayeler uzayınca diyor. Sen yaz. Ya da sesli mesaj. Sesli mesajlarınızı arkadaşlar kısa tutun. Bazınız böyle Netflix dizisi gibi 13 dakika böyle anlatıyorsunuz. Kısa tutarsanız çok memnun olurum. Bence çok iyi diyor. Son çağrısı çok saçma. Bazıları bunu bildikleri için bilecek. Son dakikaya kadar takılıyorlar. Nasıl olsa anons yapacak diye uçakta bekleyenlere yazık diyor. Özel durum hariç tabii diye. Hele bir de son dakika tuvalete gitmesinler. O tuvalet yazmamış da başka bir şey yazmış. Aslında çok söylemek isterdim de ama burada diye bir çizgimiz var.
1: Ben güzelden anlarım.
0: Ve en güzel, en hareketli, en geçmişteki hatıralarımızı tekrardan öne çıkaran şarkılarımızla ilerliyoruz. Kenan Doğulu, ben güzelden anlarım diyor. Metropol FM'de mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Ya ne güzel şarkılar bunlar değil mi? Kenan Doğulu'nun Ben Güzelden Anlarım adlı şarkısını dinledik şimdi Metropol FM'de Rengarenk programında ve sizler için seçtiğim bu sürpriz şarkılarımız devam edecek saat 13'e kadar. Evet ve havalimanında yaşamış olduğunuz böyle özel durumlar oldu mu? Bir dinleyicim yazmış, Diyarbakır'dan Antalya'ya gidiyordum ilk defa diyor. El bagajımı verdim diyor makineye, sonra makinede unuttum diyor. Hemen güvenliğe koştum diyor. Nerede diyor, dur hatta rahat ol. Valizim burada. Ya ben işte valizimi unuttum. Valiz ne ki? Bir şey mi bu? Çocuğunu bile unutanlar var. Demiş burada güvenlik görevlisi. Bir başka dinleyicim.
1: Hakan hoş geldin. Genel rengarenksin. Hakan'cığım ben kısa hemen anlatayım. Bir kış şimdi bu olaya gelince benim için çok kötü. Geçmiş zaman 5-6 yıl sene oluyor. Ankara'dan geleceğim. Kar var. Korktum dedim, erken gideyim dedim. Havaalanında camide uyuyakaldım baba. Uçağı kaçırdım.
0: Evet, havalimanına daha erkenden gideyim de her şeyi garanti altına alayım demiş ve nasıl olsa vaktimiz var, ben burada kestireyim deyince böyle kesiyorlar işte. Ve satmışım diyor bendenizi, bendeniz yapan şarkılardan bir tanesi. 11.30 oldu saatlerimiz, neredesiniz? Rengarenk, Mitbim, DJ Hakan.

o ses ne acaba diye bir ses. Oğlum nereden çıkardın o sesi ya? Bendeniz geliyor. Bendeniz geliyor. Zorlayacağız ve seyvan. Evet arkadaşlar ve havalimanında başınızdan geçen ilginç olaylar. Ve bu arada tabii ki ben ne demiştim, İzmir artık sessiz moda. Adnan Menderes Havalimanı sessiz moda geçti. Hiçbir zaman anons yapılmayacak. Yani şu uçak geldi, şu uçak indi, şu uçak kalkacak falan yok. Sadece acil durumlarda anons edilecekmiş. Başka havalimanlarında da var mı diye böyle düşünürken Berlin'den Kemal arkadaşımız aradı. Berlin'de de var o dedi. Berlin havalimanında da hiçbir o şekilde anonslar yok. Dolayısıyla ben bu yüzden de uçağımı kaçırdım diyor. Yani illa kafanıza vura vura kalk hadi uçağın kalkacak denilmesi gerekiyor değil mi? Bu artık arkadaşlar gelenek görenek hale gelmiş. İlle de bir değnekler oramıza buramıza dürtecekler yani. Var mı böyle aranızda böyle yaşamışlar ve ben annem babamın olayını anlatmak istiyorum diyor Stuttgart'tan Büşra. Almanya ve Türkiye'nin saat farkından saatler çok karışabiliyor diyor. Annemler aktarmalı memlekete giderken sürekli bunların isimleri anons ediliyormuş. Bizimkiler de keyifli keyifli devam oturuyorlar diyorlar. Aa bak soy ismi aynı bizimkine aynıymış. Ta ki kendini onlayıp son saniye uçağa yetişene kadar diyor. Evet ve başka bir dinleyicimiz ise Offenbachlı Yunus diyor ki kahve aldım ciğerimi bıraktım diyor. Offenbachlı Yunus diyor. Ay canım benim, ciğer deyince aklıma ne geliyor? Kuzu. Kuzu ciğeri. Ne alaka diyeceksiniz ama ben uyusun diye böyle bir şeyler atıyorum arkadaşlar. Tarkan'ımızın o güzel şarkıdan bir tanesiyle ilerliyoruz. 11.35 oldu saatlerimiz. Neredesiniz?

neler ettin. Ve İzmir Adnan'ın... Nasıldı? Bakayım. Adnan Menderes. Ya genel. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda artık sessiz havalimanı uygulamasına geçti. Yani uçaklar kalktı, inecek falan, gecikecek falan. Bu anonsa hiçbirisi olmayacak arkadaşlar. Oradaki ekranlara bakacaksınız. Hangi kontuvara gitmenize gerekiyor? Yani ona dair bütün bu bilgileri burada gördükten sonra ona göre artık yönünüzü çizeceksiniz. Oraya doğru gideceksiniz. Gidemeyenler için. Şimdi bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Böyle sessiz uygulama havalimanlarında doğru mudur diyorum. Bir dinleyicim yazmış. Selam, peki okuması olmayan biri ne yapacak diyor. Yani okuması olmayan birisi mutlaka orada onlarla ilgilenen birisi. Bir de şunu soracağım. Yani okuması olmayan birisi acaba dinliyor mudur? Yani ya da dinlediğini anlıyor mudur diyeceğim. Bazıları sizin size onu peşlendik değil mi? Konuşuyorlar, bir şey yapıyorlar falan böyle. Yani bunu anlamak bazı mümkün olmuyor. Yani onu da geçtim. Mesela Berlin'de de anons yokmuş. Orada da okumayanlar ne yapacak? Mutlaka başvuracak bir yerleri vardır diye düşünüyorum. Başka bir dinleyicim ise... Selam Hakan, ben Ludwigsburg'dan Yusuf. Benim öyle bir derdim yok çünkü arabayla gidiyorum Türkiye, şafak 8 diyor. Evet. Sadece mesajını okuyayım diye. Yarın bir gün Hakan sırtım çok kaşıyor, kaşınır mısın? Kaşır mısın derse de şaşırmam. Şafak. Şafak değil. Neydi o filmin ismi ne? Başak. Yok, Şafak. Şimdi yine bir şarkı çalacağım sizler için. Böyle Hollywood vari bir giriş yapacağız. Vay be Hakan, nasıl bir giriş o diyeceksiniz. Nasıl ama? Boş konuşmuyorum değil mi? Barış Manço, Sarı Çizmeli Mehmet Ağabey.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin

Ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı artık sessiz havalimanı uygulamasına geçmiş. Yani hiçbir anons yok arkadaşlar. Siz kendi uçağınızı kendiniz bulacaksınız. Oradaki ekranlara bakıp işte 9 numaralı çıkış kapısı, 3 numaralı giriş kapısı, 5 numaralı aile kapısı. Tövbe tövbe. Neyse. Burada bazı dinleyicilerimiz diyor ki peki okuması olmayanlar ne olacak diyor. M.S. Adına bir dinleyicim diyor ki okuması olmayan birisi için havaalanlarında her zaman zaten asistan servisi vardır diyor. Teşekkür ederiz bu bilgi için aynı zamanda. Sonra bir başka dinleyicim ise Gülşah. Hani arkadaşlar Raben Muta dediğimiz bir şey var, bir terim var biliyorsunuz böyle. Çocuklarına böyle çok iyi davranmayan annelere Almanca bir dili yani. Karga annesi. Ne istinaden Rabmuta diyorlar onu da aslında şimdi aklıma geldi bir araştırayım ama Rabmuta denen bir şey var. Bir de Rab Efrau diye bir şey duydunuz mu? O da var. İyi dinleyin. Yazdığım mesajı bak şimdi. Hakan hoş geldin. Ben tam bir panik insanıyım. Uçağa 4 saat önce gitsem bile yine ya geç kalırsak diye panik olurum diyor. 4 yıl önce de bavul kilomuz fazla geldi. Bavulları yeniden düzenlerken neredeyse uçağı kaçırıyorduk. Arka arkaya anons yapıyorlardı. Ben de çocuklara dönüp iyi dinle şimdi. Koşun koşun babanız kalırsa kalsın biz eve dönelim. Eşim arkadan bavullarla depar atıyordu ama neyse ki son anda uçağa yetişti üzülmüştür. O günü hala gülerek anlatıyoruz. Niye üzülmüştür? Çünkü o yanında olmayacak koltuk oh mis böyle geniş olacaktı. Zamansızlı diğer mesajlara da biraz sonra eğlenceli mesajlara yer vereceğim. Öncesinde en güzel şarkılarımız, en oynak şarkılarımızla benim sizler için seçtiğim parçalarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin diyor. Sallayın arkadaşlar, rahat olun.

Evet, havalimanında başınızdan geçen ilginç anılarınızı arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Burada hep beraber okuyalım, beraber gülelim, beraber dalga geçelim. Biraz önceki Gülşah arkadaşımız diyor, Hakan diyor, beni rezil ettin diyor. Hakan, sen kocanı rezil etmişsin, haberin yok. Bir de böyle üste çıkmaya çalışıyor ya, Allah'ım tövbe tövbe ya. Kocan Allah sabırlar versin diyorum. Evet ve arkadaşlar, başka kimler ne diyor? Benim arkadaş Köln Bonn Havalimanı'nda çalışıyordu. Wizz Air'ın Romanya uçağını kaçıran iki yolcu acil yangın butonuna basıp kapıları açarak pistte hareket eden uçağın peşinden koştu. Gipseniz o bas. Arkadaşımızın an be an kaydettiği bu trajikomik Yeşilçam sahnesi yüzünden olan bizim kameraman oldu ama ortaya çıkan görüntü efsane. Tabii ki olaydan sonra işten çıkarıldı. Kimse o gani. Anscheinend doch. Zo, acaba bu şarkıyı nerede bestelemiş ya da nasıl bir olay yaşamış? Anonsu yapan bir Türkse illem yapar o abi ilanı. Sen ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Biz ne anlatıyoruz? Sen ne anlatıyorsun? Ne şarkısı? Zo, karıştırdınız her şeyi. Ben de şimdi ortalığı fazla karıştırmadan... Aşkım adlı şarkınızla aşkınıza armağan edeceğiniz bir parçayla ilerliyorum. 11.54 yaptık saatlerimizi. En hareketli, en güzel parçalarımızla sizlerle birlikteyiz. Metropol FM rengarenkte. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofonu ben.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de bozuk yollar tartışma konusu. Aile İşletmeleri Birliği altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını ve bunun kent ekonomisini olumsuz etkilediğini açıkladı. Bremen yönetimi ise bu yıl ve gelecek yıl yollar, bisiklet yolları ve kaldırımların yenilenmesi için ek 15 milyon euro yatırım yapılacağını duyurdu. Yetkililer birçok yolun tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başlıyor. Verdi sendikası ücretlere %8.2, en az ise saat başına 2,5 euro zam istiyor. Sendika artan yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanların alım gücünün düştüğünü belirtiyor. Görüşmelerin bu yıl zorlu geçmesi bekleniyor. Bremen Vatandaşlık Dairesi bir kişinin pasaport başvurusu imzasında soyadının anlaşılmadığı gerekçesiyle reddetti. 39 yıldır aynı imzayı kullandığını söyleyen Joseph Obama'ya ise kararı kişilik haklarına müdahale olarak değerlendirdi. İçişleri Dairesi ise soyadının imzada fark edilebilir olması gerektiğini açıkladı. Obama'ya yeni başvuruyu ücretsiz yapabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın Stade kentinde 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. 45 yaşındaki şüpheli Haziran ayındaki saldırıda 3 gençlik dairesi çalışanı ile 3 kurum personelini öldürmekle suçlanıyordu. Savcılık zanlının ölümüne rağmen olayın tüm yönleriyle araştırılmaya devam edeceğini açıkladı. Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin raporuna göre geçen yıl 17.100'den fazla vaka kaydedildi. Özellikle internet üzerinden işlenen suçlar ve çocuk istismarı içeriklerinde yaklaşık %20 artış görüldü. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yapay zekanın bu suçları kolaylaştırdığını belirtti. Faillerle mücadelede IP adreslerinin saklanmasını öngören yasanın kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Amerika, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, saldırıların süreceğini belirtti. İran ise nükleer tesislere yönelik olası saldırıların savaşın genişlemesi anlamına geleceğini belirtti. Bölgede gerginlik sürüyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Mieten in deutschen Großstädten entwickeln sich immer unterschiedlicher. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft stiegen sie im zweiten Quartal bundesweit um 3% gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark legten die Mieten in Köln, Hamburg und Düsseldorf zu, während Berlin als einzige der 8 größten Städte einen Rückgang verzeichnete.
3: Ausgerechnet Berlin. In der Hauptstadt gehen die Mietpreise runter. Zumindest etwas. In Köln oder Hamburg dagegen haben alle Wohnungssuchenden eher schlechte Karten. Da sind die Mietpreise gestiegen, zum Teil deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Absoluter Spitzenreiter ist aber München. Da kostet der Quadratmeter Kaltmiete unterm Strich knapp 24 Euro. Und in Leipzig, da sind die Mietpreise am günstigsten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren ein. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz, das nach den Sommerferien schrittweise greifen soll. Ab September gilt es für neu angelegte Konten, Anfang 2027 auch für bestehende. Der Pariser Louvre öffnet heute wieder seine Galerie d'Apollon, aus der im vergangenen Oktober ein Teil der französischen Kronjuwelen gestohlen worden war. Ausgestellt wird im Raum allerdings nichts mehr.
4: Die bisher in der Galerie gezeigten Sammlungen und kostbaren Objekte sollen in einen fensterlosen Tresorraum verlegt werden, kündigte der Museumsdirektor an. Damit sollen die kunstvollen Wand- und Deckendekorationen in dem Ausstellungssaal wieder stärker zur Geltung kommen. Die Galerie d'Apollon gilt als einer der prächtigsten Räume des Louvre. Von den Schmuckstücken im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro, die dreiste Einbrecher im Herbst erbeuteten, fehlt unterdessen weiter jede Spur. Allerdings kamen 4 Tatverdächtige, die den Coup ausgeführt haben sollen, in Untersuchungshaft. Michael Evers, Paris.
2: Das Geburtshaus Adolf Hitlers im österreichischen Braunau wird künftig als Polizeizentrum genutzt. Österreich will damit verhindern, dass das Gebäude weiter als Anziehungspunkt für Neonazis dient. Das Haus war 2017 nach einem Rechtsstreit enteignet worden. Eine Expertenkommission hatte sich für eine Umgestaltung mit möglichst geringem Wiedererkennungswert ausgesprochen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Boş araziye düşen helikopterde bulunan iki pilot yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer kazada can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor. CHP Grup Başkanlığı'na veda eden Özgür Özel yeni parti çalışmalarını hızlandırdı. Özel bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek partinin adı, logosu, tüzüğü ve yol haritasını değerlendirecek. Resmi kuruluş başvurusunun 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na yapılması planlanıyor. Değerli dinleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü veya yok edildiği yönünde önemli bulgular bulunduğunu açıkladı. 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 2 korucunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde tutuklanan Tema Vakfı gönüllüleri hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında doçent doktor Emel Memiş Parmaksız'ın da bulunduğu 6'sı kadın 7 gönüllü ile Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan serbest bırakılıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Levent, dernek bağışlarını çalmadığını, usule aykırı şekilde borç aldığını savundu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. yöneleme turundaki ilk maçında Polonya'dan Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin tek golü Taliska'dan geldi. Turu geçecek takım 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ise İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Rengarenk programının ikinci saati içerisindeyiz. Yani son saati içerisinde. Yok muydu üzülme?
1: Ya, okay, yes, yes.
0: Asansörü mutlaka binmişsinizdir, değil mi? Asansörü binerken hani aceleniz olur ya. Aceleniz olduğu zaman o kapı kapanmasını istersiniz ya, o düğmeye basarsınız ya, tak tak tak tak tak basarsınız ya. O düğme bir işe yaradığını zannediyor musunuz? Düşündünüz mü hiç? Acaba bizi mi kandırıyorlar yoksa gerçek anlamda işe yarıyor mu? Şimdi bunun hakkında size ilginç bir haber vereceğim. Ama öncesine tabii ki ne yapıyoruz? Ya yaptığımız en güzel işi, en şahane şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Pazara kadar diyor Mustafa Sandal. Ama biz de pazara kadar değil, her gün, her gün. Ununterbrochen. Jede Sekunde. Keyfiniz bol olsun. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben Nici Hakan.

Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Konumuz ise asansör düğmeleri. Hangi düğmesi ama onu da söyleyeceğim şimdi. Şimdi anlatacağım şeyden sonra asansöre her bindiğinizde o düğmeye farklı bakacaksınız. Ganz bestimmt. Hani var ya asansöre biner biner kapıyı kapat diye o tuş var ya. Ona bütün gücümüzle böyle bu şekilde basıyoruz ya. Hatta bazıları tek basmıyor. Tak tak tak tak tak. Sanki biraz daha sert basınca asansör Formula 1 moduna geçecek. Daha hızlı gidecek. Meğer o olay bambaşkaymış. O kapıyı kapat tuşlarının büyük bir kısmı aslında hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Yani sen basıyorsun, rahatlıyorsun. Ama asansör içeriden tamam abi bastığını gördüm. Ben yine bildiğimi okuyacağım diyor, tamam mı? Sen basmaya devam et diyor. Ben istediğimi böyle okuyacağım diyor. Çünkü sistem özellikle engelli bireylerin böyle güvenliği için kapının ne zaman kapanacağını zaten kendi belirliyor. O düğme ise yani bastığımız düğme var ya çoğu zaman sadece bize kontrol sende hissi vermek için orada duruyormuş. Yani seni bir nevi rahatlatıyor böyle oh be diyor. Basıyorsun ya orada rahatlıyorsun böyle. Yani yıllardır asansörde verdiğimiz o mücadele var ya meğer beynimizi sakinleştirmek içinmiş. Ya şimdi dürüst olun. O tuşa bir kere basıp bekleyen var mı? Yoksa sizde belki bu sefer çalıştı diye peş peşe 10 kere basan ekipten misiniz arkadaşlar? Ben o ekiptenim. Tak tak tak tak tak basıyoruz böyle biliyoruz. Bile bile tamam mı? Das funktioniert nicht arkadaşlar. Das funktioniert nicht. Sadece Türkiye'de bazı asansörlerde ama das wirklich funktioniert. Allah canım az nah şuraya yazıyorum vallahi billahi ya. Şimdi annemizle ilerliyoruz Yener. Aşkın ateşi diyor Metropol FM'de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk'te her zamanki olduğu gibi yine sıra dışı şarkılar aklınızın ucuna gelmeyecek. Yani gelmeyecek dediysem yani diyeceksiniz. Aa bu da vardı. Aa diese Überraschungseffekt. Das kann ich wirklich sehr gut. O konuda hiçbir zaman mütevazı olmayacağım. Vallahi billahi. Evet biraz önce asansör düğmelerinden bahsetmiştim değil mi? O hani asansöre bindiğiniz zaman acil bir durumda hemen kapı kapansın diye düğmeye basıyoruz ya böyle 15-20 kere. O aslında insanları rahatlatmak içinmiş. Yani hiçbir fonksiyonu yok. Birçok yani %95 asansörlerde bu işe yaramıyor. Ama %5'i var dedim ve %5'ine sahip olan bir asansör sahibi mi diyeceğim artık. Bizim asansörde çalışıyor diyor. Bak seni kandırıyorlar. Momo. Momo. Adı da Momo. Seni kandırıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Zor. Anladık mı? Sen bir daha bir dene. Bana bak ne yap biliyor musun? Onun videosunu çek bana gönder. Ondan sonra seni canlı yayına alıp böyle onore edeceğim. Hadi bakalım. Canlı yayına basacaksın. Kayıt edeceksin. Tamam mı? Videoda ondan sonra bana göndereceksin. Anlaştık mı? Arkadaşlar tavlayla aranız nasıl? Şimdi diyeceksiniz ki tavlayla ilgili bir haber mi? Nö. Şarkı. Hangi şarkı? Tabii ki tavla. Kimden? Mir Kelam'dan geliyor. İskender Paydaş'ın aranjörlüğünü yapmış olan bu albümüyle tavan yapmıştı Mir Kelam zamanında. En güzel... En oynak şarkılarından bir tanesi şimdi burada Rengarenk'te.

0: Eskilere gidip anılarımızı tazeledik yine Medikeram'ın tavladı şarkısıyla. Evet be arkadaşlar. Asansör düğmesini ben ufak bir haber yapmıştım. O kadar çok mesaj geldi ki. Ya bu asansör düğmesi nasıl içinize dert olmuş? Bir dinleyicimiz var. Arıyoruz şu anda bizi. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Ben Adem.
0: Adem.
1: Evet.
0: Evet Adem, nereden arıyorsun bizi?
1: Berlin'den
0: arıyorsun Adem. Ne işle meşgulüz?
1: Paket işi Amazon'da.
0: Paket işi ve bizi aradın. Sebebini öğrenebilir miyim?
1: Az önce radyoda duydum da dedim bir arayayım şey yapayım da.
0: Neyi duydun?
1: O asansör olayı.
0: Ha, asansör düğmelerinden. Evet. Önemli bir bilgi aktaracaksın herhalde. Seni dinliyoruz.
1: Ya şey de bazen o kapansın diye bekliyoruz. Bazen %5'i diye çabuk oluyor. Bazen de hiç olmuyor, bekliyoruz. Aksine tam tersi oluyor.
0: Yani aslında basınca kapanacağı varsa bile kapanmıyor asansör. Yani hiç basmasa daha mı çabuk kapanır diyorsun?
1: Yok, bazen çabuk olsun diye sürüyor yani, üst üste basınca deli gibi.
0: Yani olmuyor. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Hikaye.
1: Hikaye.
0: Tamam, bugün bastığın oldu mu hiç?
1: Vallahi bir gün bayağı girdim. Sürüyor.
0: Evet sürüyor. Ama yine de bile bile basıyorsun değil mi?
1: Ya, aksine tam tersine basıyorsun.
0: Eyvallah. Peki. Sana hayırlı basmalar diliyorum. Ademciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Adem. Asansör, asansörde mi kaldın? Kolay gelsin, teşekkür ederim Ademciğim, sağ olasın. Evet arkadaşlar, gelen mesajlar var, o mesajlara da şimdi yer vereceğim. Bir dakika, ne diyorlar? Ben demiştim %95'i, yani %5'i belki biraz funktionieren dedim. %5 hepsi zaten Türkiye'de diyor dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz ise abi çalışan asansör arıyorsanız Charlottenburg, Berlin, Charlottenburg rahat olsa bulabilirsiniz. Ben orada çalıştım, asansörün kapatma tuşu çalışıyordu. Onun videosunu çekip bana gönderir misin? Ne olur bak. Tamam mı? Burada seni onur edelim. Bakar mısınız kimleri onur ediyoruz? Hadi bakalım. Evet Hakan, 1986'dan beri asansör branşında çalışıyorum ama senin dediğini ilk defa duyuyorum. Seni de mi kandırdılar? Yani o psikolojik olarak bir şey. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Ben böyle şimdi teyyar eden bir şey uydurmuyorum. Sen yine o şirkette sor bakayım. Mutlaka aralarından bir iki tanesi gerçek anlamda çalışıyordur. Ama sor bakayım ve yarın bana yine buradan yaz, tamam mı? O asansör kapı kapama düğmesi gerçek anlamda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Adem'e söyle benim paket nerede? Hala gelmedi diyor bir dinleyicimiz. Bir kere 10 tane genç asansörde kaldık. Bir arkadaş sakin olun ben çok kaldım biliyorum diyor. Selamlar Offenbach'tan Yunus. Arkadaşlar bu düğme olayını da burada şimdi kapatacağız. Başka olaylarımız da var. Onları da biraz sonra sizlere aktaracağım. Güzel olacak, çok eğleneceğiz ama... Şimdi yine bir şarkı yapacağım, sizlere çalacağım. Yine Hollywood vari bir giriş. 5, 4, 3, 2, 1, start!

0: battı kalbimi dedi. Metropol FM'de rengarenkte. Evet, asansör düğmesini noktalamıştık dedim ama bir mesaj geldi arkadaşlar. Şimdi iyi dinleyin. Hakan bak, sana dinleyeceğin güzel bir hikaye var. Arzu'nun numarasını vereyim. Ara sor, asansör olayı için benim hakkında sana neler anlatacak? Bir dinle diyor. Engelhorn'da başımıza gelen olay tam bir rezillikti. Telefon numarasını vermiş Arzu'nun. Şimdi rezillik olunca çok severim. Şimdi Arzu'nun bizi arayacağını, daha doğrusu bizim onu arayacağından zannedersem büyük ihtimal haberi yok. Biz Arzu'yu arayacağız. Şimdi neyle karşılaşacağız? Bunlar hiç esizgani for programı ya, tamam mı arkadaşlar? Yani bir kurgum falan yok. Şimdi ben Arzu'yu arayacağım. Bakalım Arzu çıkacak mı telefona?
1: Hello. Wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen,
0: so. Sehe ich nach. Das haben wir, ne? So. Arzu, vorbei. Seni ünlü edecektim. Hast du jetzt verloren. Bir arkadaşım var, bakayım ne diyor. Bak şimdi, 1986'dan beri asansör branşında çalışıyorum ama seni dediğini ilk defa duyuyorum diyen arkadaşımız var ya, videosunu çek gönder derim. Hemen arıyorum, modernizasyon ustasını diyor. Eyvah, şimdi tam bilir kişiden gelecek haber az sonra ama öncesinde sarışınlar için bir şarkı çalacağım, yani benim için. Geliyor arkadaşlar, sarışınlar için geliyor güzel bir şarkımız. Sezen ablamızdan tanıdığımız o şarkıyı Gülşen seslendiriyor. 10.32 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Aklım şeyde kaldı ya. Hani dinleyicimiz dedi ya, ben rezil rüsva oldum falan. Ben bu rezilli o yani. İster ben rezil olayım, ister siz rezil. Ben çok eğleniyorum böyle şan. Biraz önce arkadaşını aradım, telefona çık. Ben bir daha bir deneyeyim bakalım çıkacak mı? Ich versuch's nochmal.
1: Hallo, wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs sind.
0: Aha. Alo.
2: Hallo. Efendim.
0: Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Arzu.
0: Arzu Hanım, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Harun, sen nasılsın?
0: Evet, ben de çok iyiyim. Nasıl tanıdın kız hemen öyle?
2: Seni dinlediğim için, hani genelde sabahları, ama bugün dinlemiyordum.
0: Allah sabır versin.
2: Amin.
0: Şimdi biz seni niye aradık biliyor musun?
2: Bilmiyorum ama söylersen öğreneceğim.
0: Tamam. Asansör deyince aklına bir şey geliyor mu? O nasıl gülme kız öyle? Erol Taş gibi, vallahi billahi de skip sokkani.
2: Asansör deyince aklıma bir arkadaşım geliyor, evet.
0: Evet, arkadaşım bana yazmış zaten.
2: Gülşah mı?
0: Evet, Gülşah diyor ki Hakan bak, sana dinleyeceğin güzel bir hikaye var diyor. Arzu'nun numarasını vereyim, ara sor asansör olayını diyor. Anlatsın diyor.
2: Ya anlatayım.
0: Anlatayım. Çok uzatmadan ama fazla uzatmadan.
2: Also ich muss aber ehrlich sagen, ich fand's gar nicht so lustig. Çünkü bence yani kendi adıma çok rezil olduk. Bence Gülşah da rezil oldu ama çok çaktırmadı. Şöyle anlatayım. Biz bundan iki hafta önce oğlanlarımızla bir şey içmeye gittik. Engelhorn, ich weiß nicht ob diese Filiale auch in Berlin oder so gibt. Ama Mannheim'dekiler bilir. Engelhorn'a gittik. Yukarısında dağ terası diye bir yer varmış. İlk defa çıkacağız. Asansörle çıkacaktık. Gülşah asansör

0: Biz ödedik, kalktık, aşağı ineceğiz. Oğlanlar asansörle "Wir wollen wieder runterlaufen." Bir bakıyoruz ki kapılar kapanmış. Ondan sonra bu sefer ben başta Gülşah'ı çok böyle...
1: Bir saniye, neyin kapısı kapanmış?
0: Also das ist so, Engelhorn'un en yukarı katında ist so ein Café
1: Kafenin
0: und
1: kapısı
0: kommst durch.
1: kapanmış.
0: Aynen, kafenin değil yani, bizim im Café ama Engelhorn'un alışveriş yerinin kapısı
1: Kapan.
0: kapanmış.
1: İçeride kaldınız. Dükkanda yani.
0: İçeride aynen yani bilmiyorsun nur mit asansör runter.
1: Okay.
0: Sonra ben Gülşah'ı ciddiye alamadım. Hani biraz abartıyor olabilir dedim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra bu sefer kızın yanına gittik. Hani bir könenet runter işte Gülşah korkuyor ediyor. Kız bizi ernst nehmin yapmadı. Sonra işte ben Gülşah'a biraz dil döktüm. Hani elini tutacağım, gözünü kapat çünkü
1: Biraz daha
0: kızı.
1: kısa tutalım. Evet.
0: Tamam, bitiyor zaten. Baktım kızın rengi dönüyor. Also wir kommen wirklich nicht runter. Bayılacak gibi oldu. Dann hat sie uns halt ernst genommen. Bir adamın birini ayarladı. Ich glaube, das war der Hausmeister. Engelhorn'un içinden bizi böyle, als ob wir böyle hırsızmış gibi alarm anlagıların içinden oraya girme, işte şurada durma diye bizi aşağı mitbegleiten yaptı ki çıktık. Ama ich fand's nicht lustig, çok korkutucu, yani korkunçtu bence.
1: Also ich fand weder lustig noch gruselig. Yani
0: Okay.
1: biz burada boşa boşa boş boşuna konuştuk yani.
0: Ama bunu var ya Hakan, çeken anlar, gerçekten çeken
1: Tamam da
0: anlar.
1: biz çekenle burada bizi dinleyen binlerce dinleyici var. Bu muydu ya Hakan diyecekler şimdi. İşte benim programdaki olay da ne biliyor musun? Ben şeffafım, açığım, böyle ne varsa alıyorum. Ama Allah sana Gülşah gibi bir arkadaşın olduğu için sabır versin diyorum.
0: Amin, iyidir kendisi ya.
1: Çok
0: Seviyorum
1: teşekkür
0: onu.
1: ederim
0: Var ya,
1: sana.
0: gülmüyor o zaman beni.
1: Vallahi
0: Yapamıyor
1: zorla
0: kocaman.
1: gülmen gerekecekse gülme bence Gülşah hiç. Azıcık kendine iyi bakıyorsun. Hoşça
0: Teşekkür
1: kal.
0: ederim. Kolay
1: Tschüss.
0: gelsin
1: Sağ
0: yayınlar.
1: olun.
0: Sağ olun. Okay.
1: Gülşah, boşuna da vaktimizi aldın ya. Allah seni bildiği gibi yapsın, değil mi?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muhammed Salah dünyanın en ünlü golcülerinden, futbolcularından biri. Yaş 34 ama hala iş yapıyor yani, onu gördük Arjantin karşısında özellikle. Ama çok da para istiyor. 15 milyon euro para istiyormuş ya yıllık abi. 15 milyon euro. Beşiktaş bu parayı vermeye hazırdı. Daha doğrusu Muhammed Salah birazcık maaşına düşmeye hazırdı. İndirim yapmaya hazırdı. Anlaşmışlardı verdiyse. Menajer arada birazcık parazit yapmış. Muhammed Salah'ın daha fazla provizyon istemiş. Beşiktaş da sonra bu transferi askıya aldı. Ve o menajer Muhammed Salah'ı Galatasaray'a önermiş. Hazır İstanbul'a kadar gelmişken Galatasaray'da ilgilenmediğini söylemiş. Acaba Trabzon çıkar mı bu işin içinden? Fener çıkar mı falan? Adam pazarda armut elma satıyor sanki.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Evet ve benim de bir asansör hikayem var diyor. Asansör hikayesi mi hikayesi yok arkadaşlar. Gülşah bize zaten Gülşah ve Arzu ortaklaşa yapmış oldukları bu suikasttan sonra radyonun yine açanlar. Gülşah diye bir dinleyicimiz var. Asansörde bir hikayem var. Çok rezil oldum. Arkadaşım var. Arkadaşını aradım. Arkadaşı da anlattı. Bir şeyler anlattı. Ja, das, ich fand das weder lustig noch gruselig, dedi. Sonra ama öyleydi dedi. Emi diye bir dinleyeceğim diyor. Du bist der Beste ya. Ich fand es weder lustig noch gruselig. Aynısını ben de düşünmüştüm diyor Hakan diyor. Bir başka dinleyicim de ben anlamadım. Ne demek istedi? Ben de anlamadım dedi. Sonra başka bir dinleyicim ise şöyle bir mesaj. Sesli mesaj.
1: Abi bu ne ya? Baydı ya, baydı.
0: Abi bu ne ya? Baydı ya, baydı diye. Das gibt's gar nicht. Şimdi, jetzt kommt der best. En iyi. Yani bu Gülşah'la Arzum'un bize anlatmış olduğu bu can alıcı, can sıkıcı yani saçım çıkmaya başladı ters etki yapıp bu hikayesine istinaden bir dinleyicimin yorumu.
1: Abi bu ne ya? Baydı ya, baydı.
0: Değil mi? Das war aber jetzt kommt der Höhepunkt.
2: Hakan abi iyi yayınlar be ya. Abi hiçbir şey anlamadım ben be ya. Dinledim hiçbir şey anlamadım be ya. Ne demek istedi acaba?
0: Kurban olurum ben sana. Tabisini geleyne. Tek sen değilsin. Anlayan sadece Gülşah'la Arzu. Bakıp gülsünler.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürstenali 47E Bremen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Hala asansördeyiz arkadaşlar. Bir konu atıyorum. Şimdi burada Gülşah'la Arzum'a o kadar çok mesajlar geliyor ki abi bu ne ya, abi bu ne ya? Allah, yani bayağı rating rekoru. Rezil olunca da böyle oluyor. Şimdi Türkan'lara sesleniyorum. Türkan adında parmak kaldırın. Size geldi bu şarkımız. Çok güzel şarkı ya. Muazzam. Demet Akalın seslendiriyor. Rengarenk'te.

Evet, biraz önce radyoda, daha doğrusu telefon bağlantısı kurduğum Arzu hala yazıyor. Also haben wir doch die Leute unterhalten diyor. Sana bir sürü mesaj geldiğine göre Bay Mama rağmen diyor yine de dinlemişler, sağ olsunlar diyor. Hala konuşuyor. Susmayacak herhalde. Rezil olmayı ne kadar meraklı oluyor. Tövbe tövbe. Arkadaşlar, ve her gün olduğu gibi saat 11 ile 13 arasında sunmuş olduğum Rengarenk programımızın bugün yine sonuna geldik. Ve üzülmeyin, her gün olacak, hafta arası her gün saat 11 ile 13 arası. Ondan sonra saat 15 ile 19 arası yine sizlerle birlikte olacağım. Esra arkadaşım şu anda tatil olduğu için Paydos programında sizlere sunacağım. Daha onun ikisinin arasında da Nordrhein-Westfalen'de bizim yakışıklı sunucumuz, genç sunucumuz Fuat sizlerle birlikte olacak. Kendisinin hazırlamış olduğu çok güzel şarkılarla böyle dili dolu bir iki saat geçirmenizi sağlayacak kendisi. Ve program burada noktalarken yine böyle Hollywood vari bir giriş yapacağım. Güzel bir şarkı çalacağım. Yine aklınızın ucundan geçmeyecek bir şarkıyla burada programı noktalıyorum. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Çünkü biliyorsunuz tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız onu hiç fark etmiyor. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırtma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muhammed Salah'ı dünyanın en ünlü golcülerinden, futbolculardan biri. Yaş 34 ama

0: Menajer arada birazcık parazit yapmış Muhammed Salah'ın. Daha fazla provizyon istemiş. Beşiktaş da sonra bu transferi askıya aldı. Ve o menajer Muhammed Salah'ı Galatasaray'a önermiş. Hazır İstanbul'a kadar gelmişken Galatasaray'da ilgilenmediğini söylemiş. Acaba Trabzon çıkar mı bu işin içinden? Fener çıkar mı falan? Adam pazarda armut elma satıyor sanki.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.de

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Viel Zeit haben CDU und CSU nicht verstreichen lassen. Nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Jens Spahn ist klar, wer den mächtigen Posten des Unionsfraktionschefs im Bundestag übernehmen soll. Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey soll Nachfolger werden.
2: Auf den Vorschlag haben sich die Chefs von CDU und CSU Merz und Söder nach Information aus Unionskreisen verständigt. Frey wurde schon seit mehreren Tagen als Topfavorit auf den Posten gehandelt. Offiziell gewählt werden soll der Nachfolger am kommenden Mittwoch bei einer Fraktionssondersitzung. Bis dahin führt Spahns bisheriger Stellvertreter Hoffmann die Amtsgeschäfte. Unklar ist noch, ob es nach Freys Wechsel auch weitere Änderungen im Bundeskabinett geben wird. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch sollen Messenger-Dienste in der EU bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen suchen dürfen. In der Debatte um die sogenannte Chat-Kontrolle einigten sich Vertreter der Mitgliedsländer auf eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, wie mehrere Diplomaten bestätigten. Davor hatte bereits das EU-Parlament für das Vorhaben gestimmt. Die Abgeordneten hatten Einschränkungen bei verschlüsselten Nachrichten gefordert, denen die EU-Länder nun zustimmen wollen. Nach einer Serie schwerer Unfälle macht Griechenland ernst. Das Parlament billigte ein neues Gesetz zu E-Scootern mit dem Ziel, das Chaos auf den Straßen und Gehwegen zu beenden. Die wichtigste Neuerung: Jugendliche unter 17 Jahren dürfen E-Scooter im Straßenverkehr nicht mehr benutzen.
3: Wer gegen die neuen Regeln verstößt, riskiert saftige Strafen. 1000 Euro für Verleiher, die Jugendlichen einen Elektroroller geben. Auf Straßen mit Tempo 50 oder mehr sind E-Scooter künftig tabu. Wer dort fährt, zahlt 350 Euro. Außerdem gilt jetzt eine Versicherungspflicht. Und auch Helmmuffel und Handysünder bittet der Staat künftig kräftig zur Kasse. Die Polizei kontrolliert bereits in vielen Regionen intensiv. Aus Athen, Takis Zafos.
1: Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist ein deutscher Urlauber beim Klettern in einer Felswand tödlich verunglückt. Der 52 Jahre alte Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe, wie die Bergrettung mitteilte. Den Rettungskräften zufolge hatte sich der Mann zuvor verirrt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bazı tanınmış isimlerin ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in adliyeye davet edileceği bildirildi. Söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgilerine başvurulacağı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye şirketi çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter boş araziye düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken iki pilot yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu çocuklara yönelik ceza düzenlemelerini içeren kanun teklifini kabul etti. Teklife göre 15-18 yaş grubunda ağır suçlarda yaş indirimi hakim kararıyla, yani takdiriyle uygulanabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet karşılığı ceza 27 yıla çıkabilecek. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştiriliyor. Teklif genel kurulda görüşülecek.
5: Müzik
0: Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
6: Efendisiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. 15.08 yaptık saatlerimizi. Paydos programındasınız. Mikrofona ben Nici Hakan ve bugün 19'a kadar, saat 19'a kadar beraber olacağız. Yine bu program esnasında, daha doğrusu bu saatler içerisinde canlı telefon bağlantımız olacak. Sizlere çalacağım albümlerinden güzel parçaların yanı sıra konularımız da var. Bu konularımızdan bir tane mesela IPTV. Evet, IPTV'lerde şu anda başınız şahil kullanıyorsunuz. Yavaş yavaş böyle size doğru bela geliyor arkadaşlar. Nasıl, niye, neden diye soracak olursunuz, ayrıntılar biraz sonra. Öncesinde Brian Seni Her Gördüğümde adı şarkısıyla radyonuzda sizi baş başa bırakıyorum.

biraz zinfiye bir de arkadaşlar. Düşünsenize. Şimdi bir adam koltuğa yayılmış. Çayını da koymuş. Cıngıl cıngıl cıngıl cıngıl böyle karıştırıyor değil mi? Bu akşam Bundesliga'da bedava mis gibi oh demiş. Bir bakmışsın maç bitmiş ama uzatma dakikaları nerede oynanıyor? Mahkemede oynanıyor. Ya. Unsbach, Almanya'da 61 yaşındaki bir adam yıllarca bu bildiğimiz hani yasa dışı IPTV var ya kullananlar. Kullananlar iyi bilir. Ama olayı sadece film izlemek ya da maç açmak değil tabii ki. Meğer bu adam başkalarına da bu sistemi tavsiye ediyor. Bakın arkadaşlar ben bir halt işliyorum, sizler de işleyin. Aboneler buluyor, para buluyor ondan sonra ve tabii ki bu zincirin bir parçası oluyor. Sonuç ne oluyor? Mahkemeden 8 ay hapis cezası geliyor. Ceza erteleniyor ama yine de yaklaşık 4000 euro ödemek zorunda kalıyor. Yani olay bir maç izledim ne olacak seviyesini tabii ki çoktan geçmiş. Özellikle bu tür yasa dışı sistemleri içinde aktif rol almakta arkadaşlar. Almanya'da ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Yani bu haltı yiyorsanız bunun sonucuna da katlanmanız gerekiyor. Şimdi söz sizde. Siz olsanız aylık birkaç euro daha ucuza diye böyle bir riske girer miydiniz? Ya da ucuz derler ya böyle hani ucuz etin yahnisi pahalı olur. Dediğiniz gibi bir olay yaşadınız mı? Anlatın bana. Var mı? Kullanan arkadaşlarınız var mı? İspiyonlayın. Hakan şu adresi, şu arkadaş, şu bu, şu boyda, şu kiloda deyip IPTV kullanıyor değil mi? Bunu burada hemen deşifre edelim. Eski bir affin de loğun. Yok yok öyle bir şey yok. Kullananlar parmak kaldırsın. Kullananlar parmak kaldırsın. Radyoda herkes başını öne eğdi ya.

0: Evet, siz olsanız aylık birkaç euro daha ucuza diye böyle bir riske girer miydiniz? Radyolarını yeni açanlar için konumuz IPTV. Yani kaçak olarak kullanılan şu IPTV ile biliyorsunuz bütün maçları, onları bunları artık ne varsa hiçbir ücret ödemeden bunları seyredebiliyorsunuz. Ben öyle bir ballandıra anlattım ki böyle insanlara alır der, alın, alın arkadaşlar der gibi oldu değil mi böyle? Öve öve bir de tövbe tövbe. Var mı arkadaşlar burada dedim. Bir dinleyicim, yani birçok mesajlar vardı. Şimdi mesajlara da yavaş yavaş yer vereceğim. Benim en büyük korsanlığım kardeşimin Netflix şifresini kullanmaktı diyor. Bu haberi duyunca onu bile sildim diyor. Oğlum sen de ne tırsıyorsun, ne kadar tırsıyorsun ya. Vallahi bile o kadar dolma yani. Evet, Zeynep Frankfurt'tan yazıyor. Bedava maç izleyeyim derken avukat masrafı çıkıyorsa en pahalı yayın paketi yine de daha hesaplı diyor. Ya. Diğer bir dinleyeceğim. Ben maç kaçırmamak için kaçak IPTV alacağıma komşunun balkonundan televizyondan bakarım, daha güvenli. Başka bir dinleyicim ise biraz da dünkü Fenerbahçe maçından bahsetmiş.
1: Hoş geldin, hoş geldin Hakan. Ya bir tane atabildik dün akşam ya. Ne yapacağız? Orada da atarız 3 tane. Açık oynarlar.
2: Testa Blitza in 500 metern.
1: Dün 10 kişi müdafaa yaptı adamlar. Ama Talişka deldi o müdafayı. Maçı böyle seyrettim. Bak çekeyim sana da.
0: Maçı böyle seyrettim diyorsun ama... Maçı nasıl seyrettin? Yani bana bütün bu mezeleri falan böyle fotoğrafını çekmiş ama maçı hangi kanalda seyrettin? Bir de onu söylesen de seni ifşa mı etsek bilemeyeceğim ki artık. Toz pembe manifesti

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Özgürem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Ödüllü lezzet Özgürem Sucuk.
2: Özgürem.
3: Telefonlarımız açık. Hadi bakalım arkadaşlar. WhatsApp hattımız açık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir şey olmaz diyenlerden misiniz yoksa risksiz hayatı en güzeli diyenlerden mi? Yayına bekliyorum. Radyolarını yeni açanlar için konumuz kaçak kullanılan IPTV. Evet, Almanya'da 61 yaşındaki bir adam yıllarca yasa dışı bu IPTV'yi kullanıyor diye yakalanmış ve 8 ay hapis cezası almış ama bu ertelenmiş ha. Ama bunun üzerine de 4000 euro ödemek zorunda kalmış. Tecrübeleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Gelen mesajlar var, onları da biraz sonra okuyacağım. Aleyna Tilki ile ilk önce şöyle bir yavaş yavaş nefes alalım. Ondan sonra curcuna devam edecek. Niyetim saf diyor. 15-25 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben İci Hakan.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: IPTV izleyenler, IPTV üzerinden dizi filmi olsun, sinema filmi olsun, maçlar olsun, müsabakalar, artık aklınıza ne geliyorsa. Yani ücret karşılığı izleyebileceğiniz her şeyi IPTV'dir, kaçak yolla. Tabii ki diyeceğim ama yani izleyebilme ihtimaliniz var, öyle diyelim arkadaşlar. Şimdi Alman hükümeti bunun üzerine, bilhassa bunun üzerine öyle bir yoğunlaşmış durumda ki sürekli birilerini avlıyor. Sürekli birilerini yakalıyorlar ve ciddi anlamda para cezaları geliyor. Evet, IPTV izleyenler var mı? Meldet euch. Ohne Namen. Elimde bir koz olur. Merhaba, kim kullanmıyor IPTV sorsan daha kolay olur galiba diyor. Ludwigsburg'dan Levent. Levent, bence de yani. Selam, yasak ama kullanan o kadar çok ki yakında kullanmayanlar derneği kurulacak diyor. Sonra ben sadece denemiştim, savunması da maç kadar kısa sürüyor diyor. Bunu kim yazmış? Etem Stuttgart'ta. Evet, tecrübe konuşturuyor. Selam Hakan, %100 eminim ki Avrupa'da IPTV 10 aileden 8'i kesinlikle izliyor. Başka çare yok ki. İyi yayınlar. Ercü 5 tane de ü buraya. Yaymış. Mustafa yazmış Berlin'den. Ben kaçak IPTV sildim. Şimdi komşunun balkondan gelen tezahürat sesine göre gol olup olmadığını anlıyorum. Meine Fresse. Siz geçin dalganızı.

0: Merhaba Hakan. Vallahi yemin ediyorum yani hakikaten bak bütün kalbimle saçlarına yemin ediyorum ki bende IPTV yok. Vallahi yok. Naim Süper Berlin. İyi yayınlar.
1: Benim saçlarıma yemin ediyorsa çok inandırıcı. Evet arkadaşlar ve bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Çünkü yemel de doştuk ganiş, ne? Yani arkadaşım var, arkadaşım soruyor falan diye muhabbet yok. What is IPTV diyor. Bunu tek Mustafa Topaloğlu bakardır Oğuz Aylı'ya diyor. Ordulu Hacı söylüyor bunu arkadaşlar. So, şimdi... İlyas Yalçıntaş'ın Gel ve Gökyüzüm adlı şarkısını dinleyeceğiz. Kendisi de maalesef şu anda herhalde tutuklu, evet. Tutuklu. Biliyorsunuz uyuşturucu kapsamında birçok sanatçı, belirli kişiler, daha doğrusu bekante gızık de diyelim. Hepsi tabii ki teste tabi tutuluyor ve İlyas Yalçıntaş'ta da büyük bir ihtimalle uyuşturucu çıktığı için şu anda geçici bir süre için nezarethanede bulunuyor kendisi. Onun şarkısını dinleyelim. Gel be gökyüzüm diyor Metropol FM'de.

İlyas Yalçıntaş, gel be gökyüzüm derim ve İlyas Yalçıntaş geçenlerde tutuklanıp şu anda nezarethanede kendisi herhalde. Ya yani dışarıda değil yani. Tam anlamıyla tutuklanmış değil ama geçici bir süre için nezarethanede kullanmış olduğu güya uyuşturucudan dolayı tam kesin tespit edilmemiş ama bu konu hakkında daha bütün detaylar inceleniyor dedim. Bir dinleyicim var. Ya yani o dinleyicim

0: istiyorum. Dinleyelim.
1: Hakan, uyuşturucu içmek bütün Avrupa'da serbest. Türkiye'nin de Avrupa'ya girebilmesi için uyuşturucu içmenin serbest olması lazım bence, öyle değil mi?
0: Evet, bu yüzden Avrupa Birliği'ne giremiyoruz. Aman ey, zor. Şaşırdım. Yani daha doğrusu ne diyeceğimi şaşırdım. Bir konumuz vardı. Tamam, onu bu. Şimdi ilk önce Ajda Pekkan'ı haykıracak nefesim. Yani benle gülecek nefesim kalmadı arkadaşlar. Onu bir çalalım. Ondan sonra diğer konumuza geçeceğiz. İlginç değil mi? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için uyuşturucunun serbest olması gerekiyor diyor. Bu kadim dinleyicimiz.

0: Hakan uyuşturucu.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Metropol FM'desiniz. Paydos programında Esra arkadaşım şu anda tatilde. Esra gelene kadar sizlerle ben olacağım. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra kendisi tekrar burada olacak. Esra severlere de buradan müjdemi vermiş olayım.

Evet, bizler yayın yaparken bizleri yolda bilhassa Türkiye'ye doğru yolculuk eden dinleyicilerimiz de dinliyor, mesajlar gönderiyorlar. Selam, iyi yayınlar. Sırp yolunda, Sıla yolundayım diyor. Şanlıurfa'ya gidiyorum, iyi yolculuklar. Yolculuk çok güzel geçiyor ama Sırp polisleri çok kötü davranıyor. Hakkımızı onlara helal etmiyoruz diyor. Oo, kimmiş bu? 0157-754-92 falan filan. İsim yok. İsim olmayınca ben telefon numaralarınızı ifşa ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla isimlerinizi... Bundan sonra yazmazsanız telefon numaralarınızı... Şimdi bu alkış niye girdi yine burada? Şimdi bu otomasyon algoritmayla hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi ben saçma sapan şeyler söyleyince bazı alkışa giriyor... Bazı zaman ise gülüyor kendi kendine. Yani gülmeyecek yerde gülüyor. Neden, nasıl oluyor onu da biraz sonra ilerleyen saatlerde sizlere açıklayacağım. Ama daha önemli bir haberim var. Uçak yolculuğunda, havalimanında uçak şirketleri tarafından haksızlığa uğradığınız zaman biliyorsunuz bir maraton var. Hakkınızı aramak için. Oraya koş, oraya koş. Bu artık sona erdi. Ayrıntılı bilgileri sizlere az sonra açıklayacağım. Evet, TRT İnti haberler okur gibi. Ne güzel söyledim değil mi? Ayrıntılı bilgiler az sonra.

dinledik. Sibel Can ve APO ikilisi kıyamam dedi. Metropol FM'de 15.52. Evet, kıyamam derken bu arada biliyorsunuz zerrin tanıdığımız o kıyamam adlı şarkıyı bir de Berlinli bir sanatçımız var. Sevdiğimiz bir arkadaşımız var, Zeynep Avcı. Evet arkadaşlar, Zeynep Avcı ile bugün saat 17'de canlı telefon bağlantımız olacak. Kendisinin çıkaracağı yeni bir şarkısı, yeni bir albümü olacak. Aynı zamanda elimizden geldiği kadar telefonda ona bir herhangi bir şarkıyı çırtırıvereceğiz. Bakalım kabul edecek mi? Dolayısıyla Zeynep Avcı hayranları bugün saat 17'den sonra Zeynep Avcı ile birlikte olacağız. Şimdi Hande Hiner, sen yoluna ben yoluma diyor. 15.53 yaptık saatlerimizin neredesiniz? Tabii ki Faydalı programda mikrofona ben, DJ Hakan.

Hande Yener'den dinledik. 15.58 oldu saatlerimiz. Biraz sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Daha öncesinde Zeynep Bastık'ın Uslanmıyor Bu. Aldı şarkısına yer veriyorum. İyi dinlemeler.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Viel Zeit haben CDU und CSU nicht verstreichen lassen. Nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Jens Spahn ist klar, wer den mächtigen Posten des Unionsfraktionschefs im Bundestag übernehmen soll. Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey soll Nachfolger werden.
2: Frey soll bei einer Sondersitzung der Unionsfraktion in der kommenden Woche offiziell gewählt werden. Wer ihm im Kanzleramt nachfolgt und ob es weitere Änderungen im Kabinett gibt, ist noch offen. Spahn war nach parteiinternem Druck zurückgetreten. Auslöser war die Kritik daran, dass er und sein Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten und die Union spricht sich klar gegen eine Legalisierung aus. Spahn selbst hatte das in der Vergangenheit auch immer wieder getan. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch sollen Messenger-Dienste in der EU bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen suchen dürfen. In der Debatte um die sogenannte Chat-Kontrolle einigten sich Vertreter der Mitgliedsländer auf eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, wie mehrere Diplomaten bestätigten. Davor hatte bereits das EU-Parlament für das Vorhaben gestimmt. Die Abgeordneten hatten Einschränkungen bei verschlüsselten Nachrichten gefordert, denen die EU-Länder nun zustimmen wollen. Nach einer Serie schwerer Unfälle macht Griechenland ernst. Das Parlament billigte ein neues Gesetz zu E-Scootern mit dem Ziel, das Chaos auf den Straßen und Gehwegen zu beenden. Die wichtigste Neuerung: Jugendliche unter 17 Jahren dürfen E-Scooter im Straßenverkehr nicht mehr benutzen.
3: Wer gegen die neuen Regeln verstößt, riskiert saftige Strafen. 1000 Euro für Verleiher, die Jugendlichen einen Elektroroller geben. Auf Straßen mit Tempo 50 oder mehr sind E-Scooter künftig tabu. Wer dort fährt, zahlt 350 Euro. Außerdem gilt jetzt eine Versicherungspflicht. Und auch Helmmuffel und Handysünder bittet der Staat künftig kräftig zur Kasse. Die Polizei kontrolliert bereits in vielen Regionen intensiv. Aus Athen, Takis Zafos.
1: Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist ein deutscher Urlauber beim Klettern in einer Felswand tödlich verunglückt. Der 52 Jahre alte Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe, wie die Bergrettung mitteilte. Den Rettungskräften zufolge hatte sich der Mann zuvor verirrt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bazı tanınmış isimlerin ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in adliyeye davet edileceği bildirildi. Söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgilerine başvurulacağı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye şirketi çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter boş araziye düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken iki pilot yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu çocuklara yönelik ceza düzenlemelerini içeren kanun teklifini kabul etti. Teklife göre 15-18 yaş grubunda ağır suçlarda yaş indirimi hakim kararıyla, yani takdiriyle uygulanabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet karşılığı ceza 27 yıla çıkabilecek. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştiriliyor. Teklif genel kurulda görüşülecek.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Tekrardan radyoların yine canlar için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Paydos programındasınız. Günlerden 22 Temmuz Çarşamba 2026. Yazıda bitirdik yavaş yavaş. Yani ne çok pişnel lazeres git. Şimdi izine gitmek isteyenler, daha doğrusu izine gitmedi ya. Şimdi izine gidecek olursanız şayet havalimanında herhangi bir uçuş şirketiyle, yani uçak şirketiyle, seyahat ajantasıyla uçuyorsanız ve uçağınız maalesef gecikme var veyahut da iptal oldu veyahut da ertelendi gibi hikayelere karşı karşıya kaldığınızda ilk etapta ne yapıyorsunuz? Tabii ki nereye şikayette bulunabileceğim, hakkımı nasıl arayabileceğim diye, değil mi? Böyle sağa sola koşuşturuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği bu kez yolcular için güzel bir haberle geldi. Artık uçuşun 3 saatten fazla gecikirse, son anda iptal edilirse ya da kusura bakmayın uçakta size yer kalmadı denilirse, şartlar oluştuğunda size 600 euroya kadar tazminat hakkın yine devam ediyor. Şimdi bu işin aslında en güzel tarafı ise, eskiden kendi başının çaresine bakman gerekiyordu, değil mi? Hak aramak için böyle uzun bir maratona çıkıyordun. Şimdi havayolu şirketi sana haklarını anlatmak zorunda. Ya seninle başvurmak için tam 9 ayın var. Ondan sonra istediğin yolu seçebilirsin, olduğu gibi sana kalmış bir şey. Ayrıca burada da aileler için de çok güzel bir haberim olacak. Onu da bu şarkımızın hemen ardından bildireyim. Öncesinde Elif Buse Doğan Yangın Yeri Var diyor. Hep beraber dinliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Evet, valizini hazırladın, pasaportu cebine koydun, havalanı doğru ilerliyorsun, gidiyorsun, havalimanına varıyorsun. Bir bakıyorsun ekranda, uçuş gecikmiştir. İşte o an bütün tatil modun ne oluyor? Down oluyor, yerlerde sürünüyor, öyle değil mi? Aslında öyle, tabii ki auf jeden Fall. Şimdi burada Avrupa Birliği bu kez yolcular için güzel bir haberle geldi ve diyorlar ki artık uçuşun 3 saatten fazla geçirirse veya da son anda iptal edilirse ya da ne bileyim artık kusura bakmayın uçakta size yer kalmadı denirse şartlar oluştuğunda 600 oraya kadar tazminat hakkın yine devam ediyor. Bir güzel tarafta daha güzel taraf aslında. Eskiden biliyorsunuz hak aramak için oraya koştur sağa sola nereye başvuracağım falan derken artık öyle değil. Şimdi havayolu şirketi sana haklarını anlatmak zorunda. Gene ağzımızız. Senin de başvurmak için tabii ki 9 ayın var. 9 ay içerisinde bu itirazda bulunabilirsin. Veyahut da işte mağdur oğlum falan filan diye şikayette bulunabilirsin. Dolayısıyla sana ya artık uçak biletin verirler, tatilin verirler veyahut da paranın vermiş olduğun uçak biletin parasının üzerine bir miktar daha para verirler. Onu artık aranızda pazarlık yaparak ayarlayabileceksiniz. Şimdi böyle bir konuyla, daha doğrusu böyle bir durumla hiç karşı karşıya kaldınız mı diye sizlere sordum ve Enver arkadaşımız bizi aradı. Enver merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Merhaba Hakan, Hakan abi merhaba be ya. Nasılsın, ben iyi Frankfurt'tan.
0: Frankfurt'tan.
1: Şimdi benim soy ismi, benim soy ismim de acayip. Bütün hakemler bana gelip bakıyor böyle. Ondan sonra kararı veriyor.
0: Söyle bakayım, soy ismin ne?
1: Senin soy ismin yok mu?
0: Aynı var, soy değil ismin.
1: Mi? Var değil mi senin soy ismin?
0: Evet, Coşkun.
1: Benim de var.
0: Nedir?
1: Var be ya.
0: Ha var.
1: Dedim ya video asistan şey diye.
0: Aa, şimdi anladım, tamam. Enver var. Var olasın Enver. Evet, havalimanında sen buna de, benzer sen. Sağ olasın. Havalimanında buna benzer bir şey yaşadın mı?
1: Abi yıllar evvel ilk baş kısadan anlatayım hemen. Bir gece Lufthansa'da uçuyorduk. Bir anons geldi. Dedi kim dedi Freiwillig dedi Budapest'e giderse para vereceğiz. 400 euro kişi başı.
0: Bir saniye. Kim freiwillig Budapest'e giderse?
1: Evet, giderse. Abi konuya geleceğim ben şimdi, bir dakika.
0: Allah Allah.
1: Neyse biz 1600 euroyu aldık abi. Budapest'e gittik. Oradan da Türk Hava Yolları'na işte İstanbul, Gelibolu'ya, Çanakkale'ye vardık. Senesine abi benim ailem artı iki yeğenim uçuş var eski Atatürk havalanından. Tekirdağ'a geldik veya köfte yiyelim orada dedik. Yeğenim dedi ki dayı dedi ister misin bize de para versinler. Yok ya dedim 40 yılda bir olur. Abi Atatürk Havalimanı'na geldik. Ama nasıl oldu biliyor musun Hakan? Yani derler ya tabir caizse iğne aslan yere düşmez öyle evet. Bir şekilde. Dedim yetişemeyeceğiz. Orada baktım görevli var. İsmi de Şaban, bak kaç yıl geçti unutmuyorum ismini. Dedim Şaban Bey dedim bavullarımızı VIP'den verebilir miyiz? Yok dedi veremezsiniz dedi. Bak dedim yetişmeyecek. Yok yok yetişir dedi. Yetişmezse ben dedim size sorarım. Abi ön taraftaki check-in tarafı o kadar dolu ki benimkilere dedim siz bekleyin ben arkaya bir gideyim baktım. Arkası bomboş. Bayana gittim dedim Frankfurt bavullarını verebiliriz. Tabii dedi. Gittik. Dedi ki var ailesi kim? Dedim biziz. Sizin dedi biletleriniz satılmış. Resmen aynı böyle.
0: Aa, kim? Okay, satan kim? Türk Hava Yolları mı?
1: Türk Hava Yolları.
0: Ha,
1: dedim nasıl ya? Benim biletlerim dedim okeylenmiş. Evet dedi yok dedi satılmış dedi. Ben tekrar o Şaban Bey'e gittim. Şimdi o tabii şeyi bilmiyor benim nereden geldiğimi de. Sonradan şok olacak. Dedim Şaban Bey benim biletlerimi satmışsınız dedim. O biletleri hemen geri sürüm dedim. Pasaportları masaya vurdum ben. Hakan abi. Dedi ki bana o görevli kişi. Siz dedi geç geldiniz dedi. Dedi dedim ben geç gelmedim ben size geldim masada söylemiştim dedim. Ben de Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyorum Hakan abi yıllardır. Ausweis'im de yanımda. Çıkardım Ausweis'imi gösterince dedim sen buna bir bakar mısın dedim. Senin yaşınca ben dedim Havalimanı'nda çalıştım bana masal anlatma deyince hemen oradan birileri dedi ki hemen buraya gelin dedi Enver Bey'e yardımcı olalım. Anında değişti Şaban Bey. Dedim seni gidi seni. Yani orada mağdur başka birisi olsaydı, işi bilmeyen birisi olsaydı abi biletler gitmişti. Tekrar bilet alacaksınız, öyle uçacaksınız. Cebinizde para varsa tabii ki.
0: Evet.
1: Çünkü izinden geliyorsunuz. O anda zaten para belki de var ya da yok. Abi bize neler sundular biliyor musun? Dediler size otel verelim, işte yarın uçun. Ben dedim ama sadece benim aileme veriyorlar, yeğenlerime vermiyorlar. Ben dedim yok, eğer 5 kişi, 5 kişiye dedim aynı şeyde otel verirseniz artı şu kadar para verirseniz okey dedim. Onu kabul etmediler. Anlamadığım şey, pasaporttan nasıl geçtiler onu bilemiyorum. Yeğenimle telefonda irtibattayız. Yeğenim diyor ki dayı bize şunu şunu sundular diyorum. Sen devam et, uçağa yetişemeyeceksiniz, onlar bize istediğiniz parayı verecek. Tabii ben yönlendiriyorum onu, parayı alacağız ya. Geçen sefer 1600 euro almıştık, yine alacağız parayı.
0: Oh, tatili bedavaya getireceğim.
1: Tabii tatili bedavaya getireceğiz de abi. Hesaplamadığım bir şey vardı, ben onu unuttum. Şimdi işte stand-up yolcular var ya hani, çalışanlar beleş bilet alıyorlar. Fakat yolcu geldiği zaman onları indiriyorlar ya uçaktan.
0: Evet.
1: Yani dedi ki dayı biz uçağa bindik. Dedi nasıl bindiniz? Uçaktan dedi 5 kişi indirdiler, bizi oturttular. Abi ah canım, bitti paralar be ya. Paralar gitti be ya. Ağlamadık paraları. Ama gerçekten şöyle bir şey geldi başımıza yıllar evvel. Eski Atatürk Havalimanı'nda. Yani başkaları da gelmiştir bilmiyorum. Fakat benim şansım havalimanında çalıştığım için, sistemi bildiğim için o yönden hani yırttım diyebilirim.
0: Sen yani. Tekirdağ'ın Kayseri kazasından mısın?
1: Yok abi, ben Gelibolu'nun Burgaz köyündenim.
0: Enver'im çok teşekkür ederim. Baya maceralı geçmiş. Evet ya, arkadaşlara da fikir vermiş oldum böylelikle.
1: Gerçekten hani başta böyle gelirse artık, ama şimdi şu anda yeni bir kanundan bahsettiniz. Önceden yoktu böyle bir
0: evet,
1: şey. Şimdi
0: bu var. Sadece bu değil tabii ki. Bir de aileler için, daha doğrusu çocuklu aileler için burada yeni bir kanun var. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Sen fırsat verirsen bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı konuşmazsan da.
1: Abi benim rahmetli dedemin ismi Kamil. Fakat çok çeynesi olduğu için ona Kamilçe demişler ya. Şaka değil, bu da gerçek. İyi yayınlar sunuyorum. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal canım. Sağ olasın. Evet, Enver Bar'ı dinledik arkadaşlar. Var hakimimiz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen Çalışma Ajansı'nın verilerine göre Bremen'de tam zamanlı çalışanların ortanca brüt maaşı yaklaşık 4400 euro ile ülke ortalamasının üzerinde. Fakat Bremerhaven'da gelirler 4000 euro'nun altında kalıyor. En yüksek maaşlar sanayi, finans ve bilişim sektörlerinde ödenirken en düşük gelirliler yeme içme sektöründe görülüyor. Veriler kadınlarla erkekler arasında ücret farkının sürdüğünü de ortaya koydu. Değerli dinleyenler, Galeria'nın Kuzey Almanya'daki 4 şubesi kapanma riskiyle karşı karşıya. Wismar, Braunschweig, Oldenburg ve Hamburg Eimsbüttel mağazalarının karlılığı inceleniyor. Şirket bina sahipleriyle kira koşulları konusunda anlaşma sağlanamazsa şubeleri kapatabilecek. Galeria'nın yaklaşık 12 bin çalışanı bulunuyor. Şirket kısa bir süre önce kredi almıştı. Aşağı Saksonya'nın Brunsbüttel kentinde açlıktan ölen bebeğin anne ve babası müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ebeveynleri cinayet ve çocuğa ağır kötü muamele suçlarından suçlu buldu. Savcılığa göre bebek haftalarca açlık çekti ancak anne ve babası onu doktora götürmedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih'te 9 göçmen kökenli gencin öldürüldüğü ırkçı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. Almanya Türk toplumu aşırı sağcı şiddetin ülkede hala ciddi bir tehdit olduğunu açıkladı. Verilere göre 2015'te 13 eyalette 3167 saldırı kaydedildi, 4290 kişi etkilendi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade'de 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 45 yaşındaki şüphelisi Bremerwörde'de cezaevinde hücresinde ölü bulundu. Yetkililer zanlının intihar ettiğini değerlendiriyor. Şüpheli 29 Haziran'da bir gençlik yardım kuruluşunda düzenlenen saldırının ardından aynı gün yakalanmıştı. Türk kökenli zanlı hakkında Türkiye'de de arama emri bulunduğu bildirilmişti. Almanya'da tüm tren garlarında alkol tüketimi yasaklanıyor. Deutsche Bahn uygulamayı Ekim ayı ortasına kadar yaklaşık 5400 istasyonda başlatmayı planlıyor. Hükümet düzenlemenin güvenliği artıracağını savunuyor. Evsizlere yardım kuruluşları yasağın sorunu çözmeyeceğini ve evsizleri daha güvensiz bölgelere iteceğini belirtiyor. Kurallara uymayanlara istasyondan çıkarılma ve giriş yasağı uygulanabilecek. Uygulama şimdiden tartışmalara yol açtı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ve Sezen Aksu'nun Deli Divane adlı şarkısı şimdi sizlerle. Paydos programındasınız. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerleyiz.

Minik serçemiz Sezen Aksu'nun Deli Divane adı şarkısı. O harika sesiyle kulaklarımızın pasını sildi kendisi. Teşekkür ediyoruz. Var olsun. Evet arkadaşlar, burada ne demiştik? Biliyorsunuz Avrupa Birliği bu kez yolcular için güzel bir mağdur kalan, havalimanında mağdur kalan yolcular için böyle tazminat olaylarını falan her şeyi anlattık biraz önce. Şimdi bir de aileler içinde artık nefes alacak güzel bir haberimiz olacak. Küçük çocuklar anneden babadan ayrı köşeye artık değil, yan yana oturabilecek. Artık onun bir yolunu onlar bulacak ve anneyle baba çocukların yan yana oturmasını sağlayacaklar. Ve hamile yolcular ve özel desteğe ihtiyaç olan yolcular da onlar için de yeni güvenceler geliyor. Bunlar da yakın bir zamanda faaliyete geçecek. Dolayısıyla sizler oraya gittiğiniz zaman kontuvarda falan bütün bu bilgileri daha detaylı bir şekilde oradaki çalışanlardan alabilirsiniz. Evet, bu güzel haberlerden sonra güzel şarkılarımızla yine devam edelim. Mustafa Sandal, Gel Aşkım diyor. Paydos programlısınız. Keyfiniz bol olsun. 16.35 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben Nici Akar.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
1: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve biraz sonra Türkiye canlı telefon bağlantımız olacak ve Zeynep Avcı. Zeynep Avcı herhalde artık tanımayanımız yoktur. Zeynep Avcı'nın çıkacak yeni single çalışması için kendisiyle bir röportajımız olacak. Konserleri ve önümüzdeki günlerdeki çalışmalarına dair bütün her şeyi hem karşılıklı sohbet edeceğiz ve aynı zamanda o güzel şarkılarında yer vereceğiz. Öncesinde Endamın Yeter diyecek. Kıraç'tan ilerliyoruz.
2: Endamın Yeter.
1: Nasıl bir ses bu böyle?

Nasıl bir ses öyle, vallahi eridim bittim burada. Meine Fresse. Wunderbar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Almanya'da dilenciler. Dilenciler böyle yaklaşıyorlar. İşte kimi zaman bizlerden yardım talep ediyorlar. Bazıları böyle biraz rahatsız edici bir durumda, değil mi? Yani böyle gitmek bilmiyorlar. Yani olur olmaz, vermek istersin, durumun müsait olmaz ve bu daha doğrusu insanlara yapışan dilenciler için Düren'de yeni bir karar alınmış. Şimdi heyecan yapayım biraz, bu şarkıyı çalayım sizlere. Ondan sonra nasıl bir karar alınmış? Çok ilginç. İlk Düren'de bu yürürlüğe girmiş. Az sonra bu şarkımızın hemen ardından sizlere bunu açıklayacağım. Mebrure. Zati şahanesi diyor.

0: Düren'de oturanlar var mı? Parmak kaldırım bakayım. Hep aynı hikaye bende de. Hakan değiş biraz ya. Bu espriler de bayatladı artık. Ya ben kendimden sıkıldım. Size de Allah sabırlar versin vallahi billahi. Şimdi Düren'de yeni bir dönem başladı. Şimdi düşünün. Şehir merkezine yürüyorsunuz böyle. Bir yandan telefona bakıyorsunuz. Bir yandan kahvenizi içiyorsunuz. Tam o sırada biri yanınıza yaklaşıyor. Abi bir oyron var mı? Siz daha cevap vermeden mesafe iyice kapanmış. Kimi zaman böyle göz göze geliyorsunuz değil mi? Yani o kadar yaklaşıyorlar ki bazen yani neredeyse bir aile toplantısına dönüşüyor olay. Ve şimdi Düren belediyesi de demiş ki tamam arkadaş yardım isteyebilirsin ama biraz mesafeli olmalısın diyor. Şimdi yeni bir kurala göre dilenciler insanlara dükkanlara ve açık hava kafelerinde 5 metreden fazla yaklaşamayacak. Yani artık dilenmenin de bir sosyal mesafesi olacak herhalde. Şimdi kahvede böyle oturup kahvenizi içerken bir masanın dibine kadar gelip sizi sıkıştıramayacaklar. Yani çocuklarla dilenmek, ondan sonra sahte engeller var biliyorsunuz. Bunların numarasını yapmak insanlara böyle karşı ısrarcı rahatsızlık etmekte yasak kapsamında. Dolayısıyla burada önemli bir tartışma var. Bu karar vatandaşın ve tabii ki esnafın huzurunu mu koruyor yoksa zaten zor durumda olan insanları daha da mı dışlıyor? Yani bazıları gerçek anlamda bu yardıma ihtiyaçları oluyor ve bazıları da bu olayı tabii ki böyle ihtiyaçları olmasa bile meslek haline getirmişler ve bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Kimisine doğruysa da yani doğru olmasına rağmen bazılarının gerçek ihtiyaç sahiplerine de bir haksızlık oluyor. Burada sizin düşünceniz nedir? Mikrofon sizde. Sizce dilencilerin böyle insanlara yaklaşmasına mesafe sınırı getirilmesi doğru mu? Yani 5 metre yeterli mi? Yoksa yani metreyle değil de davranışla mı değerlendirilmesi gerekiyor? Yani ben şöyle düşünecek olursam 5 metreye kadar. 5 metre de uzun bir mesafe. Bağıracak uzağına. Haysa aynı evro. Haysa aynı evro. Diyenler olacak. Bu sefer de bu bağırmayla çağırmayla tabii ki etrafa bir rahatsızlık verecektir. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Beni arayabilirsiniz. Veyahut da canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Merhaba, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba efendim, ben Yakup Frankfurt'tan.
0: Evet Yakup Bey, sizi dinliyoruz.
1: Şimdi biraz önceki konuya değindiniz, sizi dinliyorum gerçi de. İşten çıktığımda sizi dinliyorum, sabah kalktığımda sizi dinliyorum. Ama pek fazla hafta içi pek fazla dinleyemiyorum ama sadece işten çıktıktan sonra sizi dinleyebiliyorum. Şimdi bu dilenci konusunda ben aslında bütün halka seslenmek istiyorum arkadaş.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bizim halkımız genelde yufka yüreklidir, vicdanlıdır. Gerçi dilencilerin hepsine para verirler. Açık ve net bir şey söylemek istiyorum. Benim bir tane arkadaşım vardı, o da dilenciydi. Kendisi Deli Erol dediklerinde küfür ederdi. Şimdi bir gün Erol'la biz ikimiz beraber karşılaştık çarşıda. Erol ne yapıyorsun dedim. İyiyim dedi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim dedim. Şimdi normal konuştuğun zaman insanla normal konuşuyor ama ona bir bal kes dediğin zaman anneye babaya her şeye küfür ediyor. Tabii ki bir gün oldu beraber gördükte bana dedi ki Yakup dedi gel dedi sana dedi bir yemek ısmarlayayım. Dedim ben dedim ki Erol çok ayıp olur dedim şimdi senin dilencisin sen dedim bana ısmarla olsun dedi ben de dedi para çok. Ben kendi gözlerimden gördüm cebinden bir para çıkardı yani aklım hayalim durdu o zamanlarda ben de çok gencim aklım hayalim durdu benim. Bana dedi ki eğer istiyorsan dedi sana borç da veririm ben dedi şimdi. Ciddi söylüyorum bak anlattığım olay gerçek. Dedim yok Erol dedim o senin paran. Meğersem Erol'un annesi, babası, kız kardeşleri hepsi Almanya'da yaşıyor. Ama anneannesinden yaşadığı için dilencilik yapıyor. Tabii işte ona bal kes dediğin zaman o anne falan hepsini dinlemiyor, küfür ediyor. Ben bütün insanlara şunu seslenmek istiyorum. Gerçi Türkiye'de bizi dinlemiyorlar ama Almanya'daki vatandaşlarımıza sesleniyorum ben. Eğer ki dilenciye vereceğiniz o 3 euro, 5 euro neyse ya da 50 euro neyse 100 euro dilencilerin duası kabul olmaz. Ben her zaman şunu yapıyorum. Dilencilerin yerine Ben kalkıyorum, sokak köpeklerine yemek alıyorum, onları doyuruyorum. Her dilenci gördüğümde, gerçekten her dilenci gördüğümde, yanıma gelende gördüğümde gidiyorum bir tane köpek maması ya da kedi maması alıyorum. Ve inanın bana insanın gönlü de ruhu da çok huzurlu bir şekilde oluyor. Benim tavsiyem bu. Bence dilencilere değil de köpek hayvanlarına ya da sokak köpeklerine daha doğrusu yardım ederse bütün millet olarak bence daha çok sevaba gireriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bu da farklı bir bakış açısı. Enteresan. Bir de burada tabii ki yaşamış olduğunuz bu tecrübe de, daha doğrusu yaşamış olduğunuz bu hikaye de çok ilginç. Enteresan. Çok teşekkür ederiz bu deneyimizi. Daha doğrusu bu şahidinizi bizimle paylaştığınız için. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim Hakan Bey. Öpüyorum gözlerinizi.
0: Bizler de hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sonra bu konumuz devam edecek. Sizlerin de tecrübeleriniz veyahut da gördükleriniz, şahit olduğunuz herhangi bir hikaye varsa bu dilenciler hakkında bizimle paylaşabilirsiniz. Telefon numaram 0-32-117-970-71. İster canlı telefon bağlantısıyla veyahut da sesli mesajla olabilir, yazılı mesajlarla da bu konuyu sizlerle değerlendirebiliriz.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Die Fraktion wird nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung darüber abstimmen. Trotz gestiegener Spritpreise schließt Bundeswirtschaftsministerin Reiche weitere staatliche Entlastungen vorerst aus. Die Haushaltslage lasse das nicht zu, sagte sie im RTL-NTV-Frühstart.
4: Eine neue Spritpreisbremse oder ein Preisdeckel würden den Staat erneut Milliarden kosten, so die Ministerin zur Begründung. Die bestehende 12-Uhr-Regel und das verschärfte Kartellrecht sorgen laut Reiche bereits für mehr Transparenz für die Kunden. Weitere Maßnahmen sind deshalb im Moment nicht geplant. Auch die Versorgung mit Kraftstoffen ist gesichert. Erst wenn die Preise deutlich weiter steigen, könnte man über neue Maßnahmen sprechen, sagte Ministerin Reiche. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
3: Union und SPD sehen die Deutsche Bahn bei der Durchsetzung des geplanten Alkoholverbots an Bahnhöfen in der Pflicht. Die innenpolitischen Sprecher beider Fraktionen forderten in der Welt, dass die Bahn die Regeln mit eigenem Sicherheitspersonal durchsetzt.
5: Die Bahn ist am Zug, die habe das Hausrecht, sagt auch die Gewerkschaft der Polizei. Im Moment sind mehr als 4000 Sicherheitskräfte der Bahn im Einsatz. Zu wenig, um überall das Alkoholverbot durchzusetzen. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Auf allen Bahnsteigen und in den Bahnhofshallen soll deshalb das Trinken von Bier, Wein und Schnaps verboten werden. In der Bahnhofsgastronomie, so der Plan, darf aber weiterhin Alkohol verkauft werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Ermittler haben die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Nach Angaben des Geldhauses geht es um Geschäfte der früheren Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010. Medienberichten zufolge besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften. Die Deutsche Bank erklärte, sie arbeite vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden zusammen.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhaba sevgili dinleyenler. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bazı tanınmış isimlerin ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in adliyeye davet edileceği bildirildi. Söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgilerine başvurulacağı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye şirketi çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalandığı bildirildi. Ev ve iş yerlerine arama yapılan 3 kişi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü. Soruşturmada rüşvet ve ihaleye fesat suçlamaları bulunuyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter boş araziye düştü. Eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ankara Valiliği konu hakkında soruşturmasını sürdürüyor. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Kepez ilçelerinde ve Afyonkarahisar'da ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Yangınlara karadan ve havadan birçok helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangınların neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam 19.45'te Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Finlandiya'da lig erken başladığı için rakiplerinin hazır olduğunu ve daha iyi hazırlanmak için takımı kampa erken almak zorunda kaldığı için oyuncularından özür diledi. Şahin, paniğe kapılmadan pozitif bir sonuçla rövanşa çıkmak istediklerini belirtti. Karşılaşmayı TRT'den izleyebilirsiniz.
2: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.
8: Metropol FM'desiniz. Paydos programı tümümüzüyle devam ediyor arkadaşlar. Ve ilginç bir konuya değiniyoruz. Düren Belediyesi demiş ki, arkadaşlar tamam, bundan sonra yardım isteyebiliriz ama biraz mesafeli olalım. Dolayısıyla bundan sonra dilenciler insanlara, kafelere, restoranlara 5 metreden yakın yaklaşamayacaklarmış. Yani aradaki mesafe 5 metre olması gerekiyormuş. Yoksa suç teşkil ediyormuş bu. Şimdi böyle bir durumda sizin düşünceniz nedir? Dilenciler fazla yaklaşamayacaklar sizlere dedim. Bir dinleyicim arıyor şu anda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
9: Merhabalar Hakan. Şükür kavuşturana aylardır arıyorum. İlk defa ulaştım sana kardeşim ya.
8: Buyur, seni dinliyorum.
9: Ben az önceki konuya değinmek istiyorum. Dilenmek konusu, Almanya sosyal bir devlet. İsteyene her türlü yardımı yapıyor. Yalnız bu dilenen arkadaşlar keyfi olarak dilendikleri için ben bunlara para falan vermiyorum. Ama şöyle mesela kasada falan para eksi olduğu zaman, parası çıkışmadığı zaman onlara yardım ediyorum. İkincisi de genelde benim çalıştığım marketler zincirinde keyfikler var, bu hayvanlar için yardım kutuları.
8: Evet.
9: Genelde buraya mama alıp mama koyuyorum, hayvanlara gidiyor. Ya bunu söylemek istedim. Bunu da bizim Türkler yapmıyor. Hiç görmüyorum. Genelde Almanlar yapıyor. Türk kardeşlerimizi de içtenlikle tavsiye ediyorum. Özellikle de yardımlar yerine gidiyor mu diye, gidiyor diyorlar.
8: Böyle bir tecrübeniz var diyor. Yani siz diyorsunuz ki dilencilere vereceğim diyor. Ben hayvanlara yardım ederim diyorsunuz, öyle mi?
9: Evet, hayvanlara veriyorum. Bir de mesela böyle kasalarda insanlar oluyor.
8: Anladım.
9: Onlara yardım etmeye çalışıyorum.
8: Hı-hı.
9: Ama dilenmek de dini yönden de benim bildiğim kadarıyla İslam dininde, yani bizim dinimizde dilenmek haram. Eğer sağlamsan, vücudun sağlamsa, çalışmaya gücün yetiyorsa arkadaş gidip çalışmak zorundasın. Parayı kazanmak zorundasın. Bu kadar basit.
8: Teşekkür ederim. Bu bilgileriniz için, bu fikirleriniz için. Sağ olun. Yine arayı böyle soğutmayalım ha.
9: Vallahi aylardır arıyorum. Hiç açmadın, ilk defa açtın. Teşekkür ederim.
8: Tamam, rica ederim. Ne demek? Zaten şimdi bundan numaranı kayıt ettim. Bir daha ararsan çıkmayacağım.
9: Aman.
8: Yok, espri. Espri yaptım. Canımsın benim.
9: Kafana göre takılıyor.
8: Canımsın benim.
9: Kafana da göre takılıyor kardeşim.
8: Evet.
9: Seviliyorsun.
8: Sizler de.
9: İlk yayına başladığından bu yöne izliyorum. Ben tur şoförüyüm. Kamyona ilk bindiğim zaman direkt Metropol FM'i açıyorum.
8: Sağ olasın, eksik olmayın.
0: Sizler de var olduğunuz
9: için. Kardeşim iyi yayınlar.
0: Sağ olun.
9: Herkese selamlar. Hayırlı işler. İyi tatiller.
0: Hayırlı işler. Teşekkür ederim.
9: İyi günler.
0: Evet arkadaşlar, bazı dinleyicilerimiz diyor ki merhaba, Berlin'den Ömer ben. İyi yayınlar. Şey diyeceğim diyor. Para verirken adamlara havaya mı atacağız diyor. O enteresan değil mi? 5 metreden fazla yaklaşamayacaksın. Peki yaklaşamayacağın zaman, yani yaklaşamadığın zaman da nasıl o parayı vereceksin? İBAN'dan da yollayabilirsin aslında. Zo. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu konuyu işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
2: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
10: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 89 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak.
2: İyi tatiller, yazın en güzel anlarını.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Evet, hassas bir konu işliyoruz arkadaşlar. Düren Belediyesi demiş ki bundan sonra dilenciler ne kafelerde ne de restoranlarda veya da şahıslara 5 metreden daha yakın davranamayacak. Daha doğrusu araya bir 5 metre mesafe koymaları gerekecek. Uzaktan dilenebilirler diyor. Çünkü rahatsız ediliyor. Bu bilhassa yani. Bunun yanı sıra tabii ki çocuklarla da dilenmek, sonra başka sahte engelli numarası yapmak ve insanları ısrarla rahatsız etmek de bu yasak kapsamının içerisinde. Şimdi burada önemli bir tartışma var tabii ki. Bu karar vatandaşın ve esnafın tabii ki huzurunu mu koruyor yoksa zaten zor durumda olan insanları daha da mı dışlıyor onu bilemeyeceğiz. Herkesin çok çok farklı fikirleri var, düşünceleri var. Biraz önce iki dinleyicim canlı yayına dedi ki biz onlara vereceğimizi diyor. Biz hayvanlara yardım etmeyi, mama almayı daha uygun buluyoruz diyor. Bunun üzerine bir dinleyicim.
4: Merhaba. O arkadaş çok şeyde haklı olabilir ama sadece köpekleri düşünmemesi lazım. Türkiye'de bir sürü muhtaç insan var. Mehmetçik Vakfı'na bağış yapsın veya ne bileyim bir sürü vakıf var. Oralara bağışını yapsın. Niye illa köpeklere bağış yapıyor ki?
3: Evet, bu da başka bir bakış açısı. Sonra Mehmet Koç Bremen'e yazıyor. Çeteleri belirleyip cezalandırmak lazım diyor. Ben şahsen para vermiyorum. Yemek soralım. İstiyorlarsa yemek alırım. Fazlası yok diyor. Ve burada anmeldung olmayan kişilere devlet yardım etmiyor. Saygılar Fatih arkadaşımızın da bu düşüncesi böyle bir açıklamada bulunmuş. Bir diğer dinleyicim ise adam çekiyorsun helal diyor. Adam çekiyorsun helal. Pek anlayamadım, anlam veremedim. Neyse, başka bir dinleyeceğim. Vallahi 5 metre Gülşah yazmış yine. Senin işin gücün yok mu Gülşah sabah akşam? Böyle radyonun başında, telefonun başında. Hem çocuklarım var, hem kocam var, hem Arzu diye bir arkadaşım var. İki çatlak sürekli yazıyorlar bana. Her konuya da maydanoz oluyorlar. Bilir kişi derler yani bilir kişi işte al işte Gülşah bilir kişi. Gülşah diyor ki vallahi 5 metre yaklaşmadan tamamen uzaklaştırsınlar onları, bıktım artık şu dilencilerden. Biri de yapışıyorlar, para vermeyince arkandan geliyorlar. En son elimdeki yanmış sigarayı bile istediler diyor. Şaka gibi gerçekten diyor. Bir de devletten yardım alıp hala dilenmeye devam ediyorlar. Bu durum gerçekten rahatsız edici. İnan onlar da senden rahatsız oluyorlardı. Bu durumdan sonra Berikza. Sonra sesli mesajlarımız da var. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Ama en duygusal, en güzel ve şu müziğin güzelliğine, kalitesine bakar mısın? Of şu yayları dinleyin. Senelerdir dinlediğimiz Hicran adlı şarkısını Ümit Sayın'dan dinliyorduk. Bu sefer yanına Koray Avcı'yı da almış. Gel beraber söyleyelim onu demiş. Ve Türkiye'nin iki güçlü sesi. En güzel, en duygusal şarkılardan bir tanesini. Farklı yorumlarla sizlerle.

Koray Avcı ve Ümit Sayın harika sesleriyle birlikte Hicran adı şarkısını dile getirdiler, seslendiler. Teşekkür ediyoruz. Evet, konumuz Düren Belediyesi. Dediğim gibi artık Almanya'da Düren Belediyesi burada dilenciler diyorlar ki artık kimse yaklaşamazsınız. Ne kafede, ne restoranda, ne de insanlara 5 metreden fazla yaklaşamazsınız. Aradaki mesafeyi koruyacaksınız diyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim arkadaşlar. Ve burada aldığım tabii ki farklı farklı mesajlar var. Ben büyük karton viskas futa alıp bizim Tİ'ye götürüyorum arada diyor. Marketlerdeki kutulara da güvenmiyorum. Ben bir kere Mannheim'de gezerken bir mağazada bir şeye bakarken bir dilenci geldi yanıma. Bana İngilizce anlıyor musun diye benden dedim biraz. Sonra para istedi. Ben de sorry I don't have dedim ve gitti diyor. Evet, bir diğer dinleyicim ise dilenci potalara artık çıkar. Ha, potaları artık çıkar, basket potası gibi diyor. Uzaktan atarız artık diyor. Çünkü 5 metre daha yakına gelemeyecekler ya. Veya selfie çubuğu gibi dilenci çubukları ortaya çıkabilir. Şapkayı 5 metre uzağa uzatabilmek için. Vallahi Berlin'den Taner Şentürk bunu söylemiş. Ah, bizim haberleri okuyan Taner mi yoksa bu? Yok, hayır, bu daha farklısı. Fotoğrafı da var. Allah Allah. Nasıl yani enteresan. Zo, Ayhan Doğsun'dan sesli bir mesaj göndermiş. Sesli mesajları önceden okumam lazım. Daha doğrusu dinlemem lazım. Ondan sonra aktarabilirim. Ama şimdi müziklerle ilerliyoruz. Hangi şarkı geliyor?

0: olacak gibi değil.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Evet ve konumuz arkadaşlar dilenciler. Düren Belediyesi Almanya'da artık dilenciler 5 metreden fazla yaklaşamayacaklar. Ne kafelere ne restoranlara da ne insanlara. Uzaktan isteyecekler para istedikleri zaman gibi bir algı söz konusu. Ben öyle anlıyorum değil mi? Yani uzaktan bağırabilirsin. Hey Asayin Oygo. Hey Şikman Huyba. Nasıl verecek o parayı? İban. İban'ı mı verecek? Bazı dinleyicilerimiz diyor ki abi selfie sticklerle böyle şey yapacaklar, şapkayı tutturacaklar, uzatacaklar böyle diyor. Ama o selfie stickler de 5 metre selfie stick yok yani, onu da ben sana söyleyeyim. Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bazı dinleyicilerimiz ben dilencilere vermiyorum, daha çok hayvanlara yardım etmeyiz yeğliyorum diyor. Ondan sonra bir dinleyicim şu anda telefonumun diğer bir hattında. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
4: Fatma Bozal.
3: Fatma Hanım, nereden arıyorsunuz bizi?
4: Berlin'den Zellendorf'tan.
3: Berlin'den Zellendorf'tan arıyorsunuz. Evet. Evet. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir sizin?
4: Yani evet, yani insan oturuyor bir yere, rahat bir çayını, kahvesini, yemeğini yemek istiyor. Geliyor senin başına, gitmiyor da. Yani artık insan bıkıyor yani, usanıyor. Biz bir defa oturduk eşimle, lokantaya gittik, restoranda yemek yiyeceğiz. Yemeklerimizi ısmarladık, yemekler geldi. Beyefendinin biri geldi bize, ben beyefendi, kitap satmaya çalıştı bize. Yemeğimizi doğru dürüst yiyemedik. Oturduğumuzda da oraya pişman olduk. Resim çekecektik, başka bir ülkede yaşayan çocuklarım var, onlara gönderecektik. Unuttuk, yapamadık. Sonra çocuklar bize diyorlar ki hani siz bize resim çekecektiniz, resim gönderecektiniz. O adam bize kitap satmak için uğraşmaktan, biz de ondan uğraşmaktan ne yemeğin tadını alabildik ne de yemeği doğru dürüst yiyebildik. Ne de resim çekip onlara gönderebildik.
3: Ha, o dergi satanlardan diyorsunuz değil mi?
4: Evet. Evet.
3: Ha, şimdi
4: evet,
3: şöyle bir durum söz konusu tabii ki. Evet. Şimdi dergi satma bahanesiyle dilencilik yapanlar bu sefer, bunlar da acaba bu durumu kapsıyorlar mı? Dolayısıyla onlar dilencilik yapmıyor, bir şeyi satmaya çalışıyorlar güya. Ya da satanlar mutlaka vardır da bazıları da bunu kullanarak tabii ki dilencilik yapıyorlar. Evet, burada bir ne derler orada? Gesetzlücke dediğimiz değil mi? Böyle bir muallakta kalıyor yani. Böyle acayip bir durum söz konusu. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bu paylaşımınız için de size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Eşinize de selamlar.
4: Siz de iyi bakın kendinize.
3: Sağ olun efendim.
4: Her zaman ya radyoyu dinliyoruz.
3: Canımsın.
4: Çok güzel şeyler yapıyorsunuz.
3: Sağ olun.
4: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ve bu arada başka bir dinleyicim Çetin Yılmaz diyor ki 5 metre ne demek abicim, neden komple yasaklamıyorsun bu işi diyor, tamam mı? Bu arada başka bir dinleyicim şu anda beni aramakta. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
5: Merhabalar, ben Gül.
3: Gül Hanım, Gül, nereden Gülcan arıyorsunuz?
5: Frankfurt'tan arıyorum.
3: Sizi dinliyorum.
5: Ben genelde dilencilere yemek veriyorum. Soruyorum, karnınız açsa diyorum, gelin benimle, ne yemek istiyorsanız bir gelin diyorum ve onlara yemek yiyorum.
3: Şimdi
5: bir
3: saniye, gelin diyorsunuz, eve mi davet ediyorsunuz onları?
5: Hayır, yani ben dışarıda gördüğüm zaman para vermiyorum veya yanımda yiyecek bir şeyler varsa genellikle yiyecek veriyorum.
3: Anladım,
5: veya
3: o şekilde.
5: Veya soruyorum, karnınız açsa diyorum, gelin benimle, ne yemek istiyorsanız diyorum, götüreyim sizi.
3: Peki tepkileri ne oluyor bana, siz böyle davranınca, efendim, böyle yaklaşınca tepkileri ne oluyor?
5: Hiç kötü bir tepkiyle karşılaşmadım şimdiye kadar.
3: Aa, çok iyi.
5: Hatta 3 hafta önce ben yemek yemek için bir restorana girmiştim. Çok büyük bir cam vardı. Baktım bir tanesi böyle boynu bükük bakıyor bana. Dedim, elimden işaret ettim. Dedim, karnınız aç mı? Evet dedi. O zaman dedim, gelin içeri. İçeri geldi. Ve ben dedim, ne istiyorsanız alabilirsiniz. Sonra oradakilerine de dedim, lütfen ilgilenin dedim. Ne istiyorsa dedim, parasını ben ödeyeceğim. Ve çok kibar bir beyefendiydi. Yemeğini aldı, teşekkür etti, gitti.
3: Çok güzel bir davranış, çok güzel bir yaklaşımınız varmış. Teşekkür ediyoruz. Ben, çok sağ olun.
5: Türkiye'de de böyle yapıyorum.
3: Gül Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
5: Ben de teşekkür ediyorum.
3: Kendinize iyi bakın. Sizlere de efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar, benim de başıma Urla'da geldi, Türkiye'de, ama das ist so heftig, yani akıl almaz. Bu daha doğrusu bir dolandırıcılıktı ama onu da biraz sonra anlatacağım. Şimdi yerel haberlere yönleniyoruz. Ondan sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
6: Bremen Çalışma Ajansı'nın verilerine göre Bremen'de tam zamanlı çalışanların ortanca brüt maaşı yaklaşık 4400 euro ile ülke ortalamasının üzerinde. Fakat Bremerhaven'da gelirler 4000 euro'nun altında kalıyor. En yüksek maaşlar sanayi, finans ve bilişim sektörlerinde ödenirken en düşük gelirliler yeme içme sektöründe görülüyor. Veriler kadınlarla erkekler arasında ücret farkının sürdüğünü de ortaya koydu. Değerli dinleyenler, Galeria'nın Kuzey Almanya'daki 4 şubesi kapanma riskiyle karşı karşıya. Wismar, Braunschweig, Oldenburg ve Hamburg Eimsbüttel mağazalarının karlılığı inceleniyor. Şirket bina sahipleriyle kira koşulları konusunda anlaşma sağlanamazsa şubeleri kapatabilecek. Galeria'nın yaklaşık 12 bin çalışanı bulunuyor. Şirket kısa bir süre önce kredi almıştı. Aşağı Saksonya'nın Brunsbüttel kentinde açlıktan ölen bebeğin anne ve babası müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ebeveynleri cinayet ve çocuğa ağır kötü muamele suçlarından suçlu buldu. Savcılığa göre bebek haftalarca açlık çekti ancak anne ve babası onu doktora götürmedi.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
6: Münih'te 9 göçmen kökenli gencin öldürüldüğü ırkçı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. Almanya Türk toplumu aşırı sağcı şiddetin ülkede hala ciddi bir tehdit olduğunu açıkladı. Verilere göre 2015'te 13 eyalette 3167 saldırı kaydedildi, 4290 kişi etkilendi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade'de 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 45 yaşındaki şüphelisi Bremerwörde'de cezaevinde hücresinde ölü bulundu. Yetkililer zanlının intihar ettiğini değerlendiriyor. Şüpheli 29 Haziran'da bir gençlik yardım kuruluşunda düzenlenen saldırının ardından aynı gün yakalanmıştı. Türk kökenli zanlı hakkında Türkiye'de de arama emri bulunduğu bildirilmişti. Almanya'da tüm tren garlarında alkol tüketimi yasaklanıyor. Deutsche Bahn uygulamayı Ekim ayı ortasına kadar yaklaşık 5400 istasyonda başlatmayı planlıyor. Hükümet düzenlemenin güvenliği artıracağını savunuyor. Evsizlere yardım kuruluşları yasağın sorunu çözmeyeceğini ve evsizleri daha güvensiz bölgelere iteceğini belirtiyor. Kurallara uymayanlara istasyondan çıkarılma ve giriş yasağı uygulanabilecek. Uygulama şimdiden tartışmalara yol açtı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Evet arkadaşlar, konumuz Düren Belediyesi böyle. Daha doğrusu dilencilerin kafelere, restoranlara veyahut da şahıslara 5 metreden daha yakın yaklaşmamaları gerektiğine dair bir kanun çıkarmışlar. Ve eğer 5 metreden daha yakınına gelirseniz bu bir suç teşkil ediyor. Onun için durum biraz vahim orada. Şimdi laf dilencilerden açılmışken, burada bazı dinleyicilerimiz var. Ben buradaki dilencilere vermiyorum diyor. Almanya'daki mesela hayvanlara bağış yapıyorum, mama alıyorum, onlara veriyorum diyor. Şimdi bunun üzerine bir dinleyicim yapmış olduğu bir açıklama var. Daha doğrusu bize bakayım sesli bir mesaj göndermiş. Dinleyelim.
7: Şimdi Hakan'cığım, dileniyor adam da, şimdi Almanya'da dilenenlerin %99'u uyuşturucu ve alkol bağımlısı. Şimdi bunu genelde lambalarda denk geliyorsun. Yani verirsen o adamı mutlu ediyorsun, o en azından başkalarına zarar vermiyor, kendi halinde kalıyor. Türkiye'de, tabii Türkiye'deki olay çok farklı yani. Şimdi kedi köpek mamasına geliyor mevzu. Arkadaşım, kedi köpek maması iyi güzel, Almanya'da kedi köpek yok sokakta. Sığınma evlerine kim gidiyor? Yani rahat da orada yapacağı maaş ne kadar yerini buluyor? Öyle yapacağınıza bak, Afrika'da o kadar aç insanlar var. Aç insanlara yapın. Yani madem ki haftada 5 lira mı vereceksin? Abi topla ayda bir 50 euro gönder. Ben 83'ten 90'a kadar İsviçre'de yaşadım. İsviçre'de o zamanla bizim zamanımızda penalara devlet günde 100 lira veriyordu. Şu anda 300-400 lira veriyor.
3: Bir saniye. Sen işiyor musun orada? Bir baştan alalım.
7: Ben 83'ten 90'a kadar İsviçre'de yaşadım. İsviçre'de o zamanla bizim zamanımızda penalara devlet günde 100 lira veriyordu. Şu anda 300-400 lira veriyor.
3: Vallahi sen işiyorsun orada. Yani... yani manevr aslında. Çünkü bir de en sonunda böyle çıtır diye bir ses var. Yine de olaya dahil olduğun için sana çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar bizimle her konuda, her yerde, istediğiniz yerde tartışabilirsiniz. Hiç bizim için fark etmiyor. Das ist so egal, das ist so geil, Alter. Metropol FM'de bizde alles ist möglich. Şimdi sakinlerle yolumuza devam ediyoruz. Havamızı biraz yumuşattık. 17.39 oldu saatlerimiz. Faydası programdasınız.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
1: var. Ne demiştik? Düğün arkadaşlar. Düğün belediyesi artık bundan sonra dilenciler hem restoranlara hem kafelere bir de şahıslara 5 metreden daha yakın davranamayacaklar. Ya daha doğrusu aradaki mesafenin 5 metre olmasına özen göstermeleri lazım, yoksa suç teşkil ediyorlar. Dedik, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Dilenciler hakkındaki, Almanya'daki dilenciler hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Bir dinleyeceğim şu anda birini aradı. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Ömer.
1: Ömer Bey, nereden arıyorsunuz?
2: Ben şu an otobandayım, A40'da ve Mülayim'den doğru gidiyorum. Üniversite çalışıyorum.
1: Evet. Evet. Buyurun, evet. Sizi dinliyoruz.
2: Ya ben Türkiye'de başıma gelen bir olayı anlatmak isterdim. Bir gün böyle izine gittik, İstanbul'dayım daha. Lambada duruyorum ve dilenci, yani belli böyle, yani bu sahtekar olan dilencilerden, kolumda bir çocuk var. Camı indirdim, buyur bacım dedim. Ya böyle anlattı bana, dedi durumum kötü dedi. Beyim öldü dedi, böyle çocuk var dedi, biraz para verir misin falan dedi. Ondan sonra o arada bizim Nevşehir'de memlekete, ben Özkonaklıyım, Nevşehir Özkonak, oraya gideceğim. Aklıma geldi, bizim bir komşu var yaşlı, hanımı öldü. Dedim bacım dedim, gel bak sana ben iyilik yapayım dedim. Böyle böyle bir amca var dedim. Yaşın başında, müsait dedim, gençsin daha dedim. Gel dedim. Bir evlilik, izdivaç yapalım dedim. Hem sen ömür boyu rahat edersin dedim. Hem de dedim adam yalnız kalmaz dedim. Çocuğun da iyi yetişir dedim. Kadın şöyle bana bir baktı. Bundan para çıkmaz dedi, devam etti.
1: Bu kadar. Ama şimdi burada ama tamam da bu olay çok daha farklı. Burada siz evlenmeye teşvik ediyorsunuz. Yani o çok hassas yani. Bir ama hassas bir konu değil mi o? Yani o herkesin yapabileceği yani bir şey değil.
2: Dilenmektense.
1: Ya dilenmektense bilmiyorum. Siz şunun haykırısı geçiyor. Yani o çok hassas bir konu bence. Siz tabii ki mutlaka sizin düşünceniz saygın vardır ama yani parası olmayıp da ille de, yani bu benim düşüncem, sakın yanlış anlamayın, İlle birisiyle evleneyim diye de bilmiyorum. Yani hem yani öyle İlla bir öyle bir durum ki, ama sizinkisi de çok ilginçmiş. Teşekkür ediyorum.
2: Şey değil, iyi günler.
1: Sağ olun, hoşça kalın efendim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ve burada bir dinleyicim daha yazmış, Ömer Özkan Berlin'den. Diyor ki merhaba, ben Ömer Berlin'den, bütün dilencilerin hepsi gazete satma bahanesiyle yine dilenmeye devam ederler diyor. Ve ben Berlin'e 30 sene önce geldim, 30 sene önce bir tane dilenci göremedim. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerden sonra bu dilenci mafyası ortaya çıktı diyor. İyi yayınlar dilerim Hakan diyor. Zo. Başka bir dinleyicim ise ıslıklar çalınıyor yine. Neler oluyor orada Bakkem? Kolay gelsin. Yeni dahil oldum yayına. Orada neler oldu? Basista Losia. Kaçırdın sen. Biraz önce bir sesli mesajla bir arkadaşımız çok keyifli bir şekilde düşüncelerini dile getirdi. Biz de onu ifşa ettik. İfşa ettiğimizden dolayı ıslığımızı da çaldık. Şimdi aldırma gönül diyor Edip Akbayrak. 17.49 oldu. Biraz sonra benim Urla'da bir dilenciden başıma gelen bir hikayeyi anlatacağım. Das gibt's gar nicht. Das ist so geil. Organize olmuşlar bunlar. Resmen ki ben kendimi böyle uyanık zannediyorum.

0: Ya dinleyici arkadaşlar, biraz vicdanlı olun. Uzanan eli niye boş çeviriyorsunuz? Biraz empati kurun. O uzanan el sizin de eliniz olabilir. Hiç belli olmaz bu işler. Düşmez kalkmaz bir Allah. Çocuğunuz olabilir. Biraz vicdanlı olun. Verdiğiniz 50 kuruş bir euro ile batmazsınız. İnsanın zor zamanları olur. Belli mi olur? Uzanan eli geri çevirmeyin. Verin. Biraz bonkör olun.
1: Evet arkadaşlar, ve herkesin farklı bir düşüncesi var, güzel düşünceler var tabii ki, kime göre güzel, kimine göre olumsuz, ama dediğim gibi herkesin farklı bir düşüncesi var. Şimdi Urla'da benim yaşadığım bir hikayeyi sizlere anlatmak istiyorum. Onsva, Urla'da çarşıda gezerken adamın teki geldi bana. Abi dedi, vallahi dedi, evde çoluk çocuk hiçbir şeyimiz, daha doğrusu meyvemiz yok. Çocuklar o kadar mandalin istiyorlar ki dedi, alabilir miyiz mandalin, alabilir miyiz? Tamam alabiliriz dedim. Ne kadar istiyorsun dedim. Abi olduğunca dedi. Yani bir 6 tane çocuğum var. İyi dedim. Hadi bakalım al dedim mandalini. Mandalini torbaya doldurdu. Baktım ikinci torbayı aldı. Tamam bir şey demedim. Doldurdu. Baktım üçüncüyü aldı. Senin 6 mı 16 mı? Çocuklar dedi. 6'ydı abi dedi ama maalesef dedi. Yani çok istiyorlar. Tamam okey dedim. Neyse 3 torbayı, daha doğrusu 3 poşete mandalini aldı. Ondan sonra ödemeyi yaptım, ben gittim. İçime bir kurt düştü. Adamı takip ettim. Adam yürüdü. Ondan sonra manava geri geldi ve bütün malzemeyi gene verdi. Ve tabii ki manavla da birlikte parayı cukka indirdiler. Ondan sonra o mandilanadan biraz da ben alabilir miyim dedim, tamam mı? İlk önce böyle ifşa oldu. Yani daha doğrusu şöyle, devamlı da sürekli de alışveriş yaptığım bir manavdı ki o benim çok ağrıma gitmişti. Böyle de bir hikaye geçti. Canım sıkıldı, anlatayım size dedim. Siz olun, birisine böyle işte yemek falan, alışveriş torbasını falan veriyorsanız onu bir de takip edin. Acaba tekrar geri gidip de onun parasını alıyor mu? Evet arkadaşlar. Yapın bir güzellik ama Tarkan gibi ne diyor? Yap bir güzellik diyor. Metropol FM'de Paydos programındasınız. Mikrofona ben İci Hakan. Keyfiniz bol olsun. 17.56 yaptık saatlerimizi, hemen bunun ardından da Cenk Eren gelecek. Kopsun kıyamet diyecek.

Evet, saatimiz 17.59 oldu. Ve önümüzdeki saat içerisinde Zeynep Avcı stüdyo konuğumuz olacak. Telefonla İstanbul'dan. Yeni albüm hakkında konuşacağız. Single'ı çıkacakmış. Heyecanla bekliyoruz. Az sonra.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, haben Kanzleramtschef Frei offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Frei bringt nach Einschätzung der Fraktionsführung beste Voraussetzungen für das Amt mit. Interims-Fraktionschef Hoffmann wies darauf hin, dass Frei in der vergangenen Wahlperiode erster parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion gewesen sei.
2: Frei soll bei einer Sondersitzung der Unionsfraktion in der kommenden Woche offiziell gewählt werden. Wer ihm im Kanzleramt nachfolgt und ob es weitere Änderungen im Kabinett gibt, ist noch offen. Spahn war nach parteiinternem Druck zurückgetreten. Auslöser war die Kritik daran, dass er und sein Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten und die Union spricht sich klar gegen eine Legalisierung aus. Spahn selbst hatte das in der Vergangenheit auch immer wieder getan. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Trump künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran bombardieren und zerstören, wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormuz beschießt. Dabei würden auch andere zivile Infrastrukturobjekte ins Visier genommen, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Bereits vergangene Woche hatten Medien über Angriffe des US-Militärs auf mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran berichtet. Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch dürfen Messenger-Dienste in der EU bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen suchen. In der Debatte um die sogenannte Chat-Kontrolle einigten sich die Mitgliedsländer darauf, Datenschutzregeln befristet zu lockern.
3: Die Übergangsregelung zur Chatkontrolle soll nun erstmal bis April 2028 gelten. Sie ist aber gegenüber der bisherigen Lage etwas geändert. Ein automatisiertes Scannen von Nachrichten bei Outlook, Gmail oder Instagram beispielsweise soll noch vor dem Aussenden nicht mehr möglich sein. Aber die Netzwerke dürfen auch weiterhin beispielsweise nach jugendpornografischen Inhalten suchen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Union und SPD sehen die Deutsche Bahn bei der Durchsetzung des geplanten Alkoholverbots an Bahnhöfen in der Pflicht. Die innenpolitischen Sprecher beider Fraktionen forderten in der Welt, dass die Bahn die Regeln mit eigenem Sicherheitspersonal durchsetzt. Nach den Plänen der Bahn soll Alkohol auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen außerhalb der Gastronomie bis Mitte Oktober bundesweit verboten werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bazı tanınmış isimlerin ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in adliyeye davet edileceği bildirildi. Söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgilerine başvurulacağı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye şirketi çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalandığı bildirildi. Ev ve iş yerlerine arama yapılan 3 kişi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü. Soruşturmada rüşvet ve ihaleye fesat suçlamaları bulunuyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter boş araziye düştü. Eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ankara Valiliği konu hakkında soruşturmasını sürdürüyor. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Kepez ilçelerinde ve Afyonkarahisar'da ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Yangınlara karadan ve havadan birçok helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangınların neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam 19.45'te Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Finlandiya'da lig erken başladığı için rakiplerinin hazır olduğunu ve daha iyi hazırlanmak için takımı kampa erken almak zorunda kaldığı için oyuncularından özür diledi. Şahin paniğe kapılmadan pozitif bir sonuçla rövanşa çıkmak istediklerini belirtti. Karşılaşmayı TRT'den izleyebilirsiniz.
3: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 89 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
7: Bak şimdi o arkadaş dilenci mafyası dedi ya, bir olay aklıma geldi, bundan 10 yıl önce oldu sanırım bu. Bir Kreuzzunka Mercedes Jeep dilenci bıraktı.
8: Konumuz arkadaşlar dilenciler, daha doğrusu dilencilerden rahatsızlık duyanlar. Düğün Belediyesi ise demiş ki bundan sonra dilenciler ne kafeye ne de restoranlara ne de şahıslara 5 metreden daha yakın yaklaşamayacaklar diye böyle bir kanun çıkarmışlar. Yoksa suç teşkil ettiğini, artık nasıl bir ceza verilecek onu da bilmiyorum. Bu şekilde bir açıklama yaptılar ve bu açıklama, daha doğrusu bu kanunda yürürlüğe girmiş. Evet, ve dilenciler, madem laf dilencilerden açıldı, dilenciler ile birlikte böyle yaşadığınız herhangi ilginç hikayeniz oldu mu bizlerle paylaşın dedim. Burada Nebahat var. 5 metreden fazla yaklaşamıyorlarsa pankart açarlar artık diyor. Uzaktan uzağa hasu gel derler diyor. Ben niye gut veriyorum genelde diyor. İfşa etmek senin işin, helal olsun Hakan diyor. Evet, ve bu arada arkadaşlar bu Leagood'lar da, o bu da daha böyle en azından bir emek sarf ediyor değil mi? Yani sadece direkt para vermiyorsun, ondan sonra o arabanda, aracında böyle boş boş sağa sola sallanan şişeleri verip bir nevi hem arabanızdaki çöpten kurtuluyorsunuz hem de karşı tarafa bir nevi de olsa, bir nebze de olsa yardım etmiş oluyorsunuz. Ve şimdi bir diğer dinleyicim ise, oho arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15 satır yazmış. Yani, bitte bisschen kurz halten, damit ich das auch lesen kann. Ondan sonra insanlara da bunları daha böyle olumlu bir şekilde yansıtabileyim. Lütfen mesajlarınızı biraz daha kısa yazarsanız memnun olurum. Şimdi Labirent DJ Kadir ve Motive hep beraber dinliyoruz.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak.
2: İyi tatiller, yazın en güzel

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Metropol efendisiniz. Arkadaşlar biraz sonra bir sürprizim olacak. Almanya'dan yükselen sesiyle sadece burada yaşayan Türklerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de gönlünü fetheden çok özel bir ismimiz burada sizlerle birlikte olacak. Ve Zeynep Avcı biraz sonra sizlerle. Yes, ama daha öncesinde Rabia Tunç Bilek'in Yarı Çıplak adlı şarkısıyla

0: Metropol FM'desiniz. 18.23 yaptık saatlerimiz arkadaşlar. Ve biliyorsunuz bazı insanlar vardır. Sadece şarkı söylemez, söylediği her şarkıyla bir hikaye anlatır. Şimdi bazı sesler vardır biliyorsunuz. İlk notada sizi böyle susturabiliyor. Son notada ise ne yapıyor? Alkışlatıyor. Aynen böyle. İşte bugünkü konuğumuz da tam böyle birisi. Ve biliyorsunuz Almanya'da yıllarca emeğiyle, sabrıyla, artık inancıyla yürüdü ve o ses Almanya sahnesinde milyonlara sesini bir nevi duyurdu. Şimdi ama o bununla yetinmedi tabii ki. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında konserler veren, sonra efendime söyleyeyim sahneleri dolduran, sesiyle insanlara dokunan ve hepimizi gururlandıran bir sanatçı oldu kendisi. Sadece bunlar değil tabii ki, bizler için de ayrı bir gurur. Çünkü o Almanya'dan çıkıp hayallerin peşinden giden ve iyi dinleyin, İstersen olur sözünü başarı hikayesine dönüştüren bir isim. Sevgili dinleyiciler, şu anda telefonun altında güçlü sesi, mütevazi duruşu ve kocaman yüreğiyle hepimizin sevgisini kazanan değerli sanatçımız kim var? Zeynep Avcı! Zeynep hoş geldin. Nasılsın? Nasıl keyifler? Zeynep! Zeynep kayboldu! Ya ne de güzel övmüştüm kızcağızı.
1: Alo.
0: Zeynep, seni öyle bir övdüm, öyle bir övdüm ki sonra ben boş boşuna konuşuyormuşum burada yani böyle.
1: Evet, gitti attan.
0: Evet, attan düştü. Neyse, fark etmez. Ben sana kayıtları veririm. Yani seni övdüğümü ben şimdiye kadar ex eşimi övmemiştim vallahi bile.
1: Ya.
0: Neyse, çok güzel. Evet, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, neredesin şu anda?
1: Şu an İzmir'deyim. Tatildeyim,
0: Özdere'de. Tatilde. Özdere'yi biliyorum ben. Özdere. Seferihisar'dan sonra evet. Geliyor değil mi Özdere?
1: Evet, aynen.
0: Çok güzel yerler orada. Orada plajlar falan da var. Gayet güzel. Keyif mi yoksa, ya tatil mi yoksa iş görüşmesi veyahut da ne için oradasın?
1: Yok, hem tatil hem iş. Konserlerimiz var. Sürekli buradan gidiyorum, geliyorum. Çok keyifli.
0: Evet, çok güzel. Evet, Zeynep Avcı. Yeni bir single'ın varmış.
1: Evet, yeni bir single hazırladık. Bittik. İnşallah bu cuma günü yayında olacak. Çok keyifli bir klip çektik. Tam böyle yaz aylarına uygun. Aslında herkesin tanıdığı, bildiği bir şarkı. Bir cover şarkı yaptık. Demet Akalın'dan tanıdığımız Sinan Akçıl bestesi Ders Olsun şarkımız var.
0: Evet.
1: Onu yeni bir aranjeyle daha böyle bir sıkır sıkır bir hale getirdik. Onu bu cuma günü artık yayınlıyoruz yani.
0: Cuma günü, okey. O zaman cuma günü biz de buradan hemen ilk defa yayınlayacağız. Seni cuma günü de o zaman. Saati var mı böyle cuma günü?
1: Cuma günü muhtemelen sıfırda, yani gece yarısından itibaren tamam. Yayına girecek.
0: O zaman.
1: Klip de muhtemelen cuma günü içerisinde yayına girer.
0: Tamam, cuma günü seni tekrardan konuk olarak alacağım tabii ki müsaade edersen. Ve onun yanı sıra şimdi... Bir soru soracağım sana. Şimdi yaz konserlerin var mı? Tabii ki yaz sezonundayız şu anda.
1: Evet, var. Yaz konserlerimiz var. Hatta bu hafta çok yakın bir konserimiz var. Alaçatı'da konserimiz var. Alaçatı'da. Oralara yakın bütün dinleyicileri bekliyorum. Çok güzel bir ekiple, 8 kişilik bir orkestrayla zaten o şekilde Türkiye'de konserlerimizi veriyoruz. Çok güzel, kaliteli, güzel bir şekilde sahne alıyoruz. Herkesi bekliyoruz.
0: Evet arkadaşlar, duydunuz. Biraz sonra Zeynep'le söyleyişimiz, daha doğrusu muhabbetimiz devam edecek. Ama öncesinde Zeynep'in çok sevdiği şarkılardan bir tanesini sizlere çalacağım. Rüya mısın? Sevdiğin şarkılardan bir tanesi değil mi?
1: Rüya mısın? Sözümüz ilk ona ait olan çok güzel bir aşk şarkısı. Benden bütün sevenlere armağan olsun.
0: Evet arkadaşlar, bu şarkıyı dinliyoruz. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Evet arkadaşlar, ve mikrofonlarımızın diğer ucunda sesiyle tüylerimizi diken diken eden, çıktığı her sahneye kalbini bırakan ve her zaman olduğu gibi alkışı da hak ederek alan harika bir sanatçımız var. Almanya'dan Türkiye'ye uzanan başarı yolculuğuyla hepimizi gururlandıran sevgili Zeynep Avcı bizlerle tekrardan. Zeynep'ciğim hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Merhabalar
0: Hakan. Evet Zeynep, şimdi seni imtihana tabi tutacağım. Böyle derslerimi ben çalıştım, Zeynep'i nasıl köşeye sıkıştırırım diye.
1: Allah.
0: En sevdiğim muhabbete geliyoruz. En sevdiğim duruma geliyoruz şimdi. Şimdi benim bilmek istediğim bir şey var. Mutlaka bunu bazılarımız da bilmek istiyordur. O Ses Almanya'da katıldığın ilk gün ben burada ne yapıyorum dediğin bir an oldu mu hiç?
1: Dedim evet. Nasıl bir andı gerçekten oraya K8'e katıldığımda. Etrafımda yaklaşık sanırım 300 kişi vardı yarışmaya katılan ve herkes harıl harıl İngilizce, Almanca şarkılar çalışıyorlar ve ben köşede oturup ben burada ne yapıyorum, ne yapacağım şimdi Türkçe bir şarkıyla dediğim bir an oldu tabii ki de. Bunu belirtebilirim.
0: Çok güzel. Şimdi bir şey daha var burada. Şimdi Türkiye'de konserler veriyorsun ve seni de Instagram'da her zaman karşıma çıkıyorsun. Aa yine Zeynep. Aa yine Zeynep dedim. Şimdi Türkiye'de birçok yerde konserler veriyorsun. Onu da görüyorum. Türkiye'de konser vermekle Almanya'da sahneye çıkmak arasında nasıl bir fark var? Bir enerji farkı var mı?
1: Yani yok dersem yalan olur gerçekten. Bunu sahne yapan herkes bilir. Özellikle bu yaz beldelerinde bunu çok bariz hissediyoruz. Çünkü insanlar çok bariz bir şekilde eğlenmeye geldikleri için. Eğlendirmek de çok kolay oluyor. İnsanlar böyle seve seve böyle ne söylesem karşılığını alabiliyorum. Almanya zor aslında ama Almanya'da benim için çok kolay. Çünkü ben orada doğdum diyelim. Ben düğün salonlarından başladım bu işe. Dolayısıyla işin mutfağını iyi bildiğim için o insanları eğlendirmenin. Almanya'da yaşayan Türklerin damarlarında akan kanı ve nasıl böyle onları avucumun içine alacağını çok iyi biliyorum. O yüzden ikisinin de çok ayrı bir keyfi, ayrı bir zorluğu, ayrı bir güzelliği var diyebilirim.
0: Anladım. Şimdi bir şey daha var. Öğrenmek istedim. Onu mutlaka bilmek istemişimdir. Ben her zaman şarkı söylerken bir anda duygulanıp böyle sözleri unutacak gibi oldu mu hiç böyle sahnede?
1: Yani evet de oldu. Yani o kadar çok şarkı söylüyoruz ki tabii ki de unutuyorum. Ama Türkiye'de öyle bir avantajımız var. Sahneler, sahne düzenleri, riderlarımız o kadar güçlü ve sağlam ki her yerde prompter kullanıyoruz. Prompter de dev bir sahnenin önüne kurulan ekran. Ve o ekranı benim için yürüten bilgisayar başında bir rodimiz var. Bütün şarkı sözlerini oradan okuyorum. Bu tüyoyu da sana verebilirim.
0: Ve burada şimdi benim bir merak ettiğim konu daha var. Tek bir şarkı, sadece yanına tek bir şarkı alabilirsin denilecek olsa hangi şarkıyı seçerdin?
1: Tabii ki de Yalan Olurdu.
0: Yalan Olurdu değil mi? Evet arkadaşlar. Hiçbir evet. Şey yalan değil. Zeynep şu anda bizimle birlikte. Şimdi Zeynep Avcı'nın en güzel şarkılarının bir tanesine yer veriyoruz. Müjde diyor. Ondan sonra Zeynep'imizle tekrardan beraber olacağız. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen Çalışma Ajansı'nın verilerine göre Bremen'de tam zamanlı çalışanların ortanca brüt maaşı yaklaşık 4400 euro ile ülke ortalamasının üzerinde. Fakat Bremerhaven'da gelirler 4000 euro'nun altında kalıyor. En yüksek maaşlar sanayi, finans ve bilişim sektörlerinde ödenirken en düşük gelirliler yeme içme sektöründe görülüyor. Veriler kadınlarla erkekler arasında ücret farkının sürdüğünü de ortaya koydu. Değerli dinleyenler, Galeria'nın Kuzey Almanya'daki 4 şubesi kapanma riskiyle karşı karşıya. Wismar, Braunschweig, Oldenburg ve Hamburg Eimsbüttel mağazalarının karlılığı inceleniyor. Şirket bina sahipleriyle kira koşulları konusunda anlaşma sağlanamazsa şubeleri kapatabilecek. Galeria'nın yaklaşık 12 bin çalışanı bulunuyor. Şirket kısa bir süre önce kredi almıştı. Aşağı Saksonya'nın Brunsbüttel kentinde açlıktan ölen bebeğin anne ve babası müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ebeveynleri cinayet ve çocuğa ağır kötü muamele suçlarından suçlu buldu. Savcılığa göre bebek haftalarca açlık çekti ancak anne ve babası onu doktora götürmedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih'te 9 göçmen kökenli gencin öldürüldüğü ırkçı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. Almanya Türk toplumu aşırı sağcı şiddetin ülkede hala ciddi bir tehdit olduğunu açıkladı. Verilere göre 2015'te 13 eyalette 3167 saldırı kaydedildi, 4290 kişi etkilendi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade'de 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 45 yaşındaki şüphelisi Bremerwörde'de cezaevinde hücresinde ölü bulundu. Yetkililer zanlının intihar ettiğini değerlendiriyor. Şüpheli 29 Haziran'da bir gençlik yardım kuruluşunda düzenlenen saldırının ardından aynı gün yakalanmıştı. Türk kökenli zanlı hakkında Türkiye'de de

0: yasağın sorunu çözmeyeceğini ve evsizleri daha güvensiz bölgelere iteceğini belirtiyor. Kurallara uymayanlara istasyondan çıkarılma ve giriş yasağı uygulanabilecek. Uygulama şimdiden tartışmalara yol açtı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet arkadaşlar, insan bazen bir sesi duyuyor ve işte bu ses unutulmaz diyor. Bugünkü konuğumuz da tam olarak öyle biri. Başarı basamaklarına böyle tek tek yavaş yavaş çıkan ama hem aynı zamanda emek veren ve vazgeçmeyen ve bugünün binlerce insanın sevgisini, kalbini kazanan çok kıymetli bir sanatçı sevgili Zeynep Avcı, tekrardan hoş geldin, sefalar getirdin Zeynepciğim.
3: Merhabalar.
2: Evet Zeynep, şimdi özel hayatına gireceğiz, tamam mı?
3: Tamam.
2: Evet, heyecanlılıkta ya, o kadar fazla bir özel değil de benim aslında her sanatçıdan öğrenmek istediğim şey vardır. Melis, kimsenin bilmediği komik bir huyun var mı?
3: Oo, çok var. Ben aslında genel olarak çok komik bir insanım.
2: Delinin bireyim diyorsun yani.
3: Huyum, mutfak bezlerini koklama gibi bir huyum vardır.
2: Mutfak
3: mesela.
2: Bezlerini koklıyorsun. Komşunun mutfak bezini de mi kokluyorsun?
3: Herkesin, yani girdiğim her mutfakta böyle bir yeri silmeden önce elimi bezi aldığımda hemen burnuma götürüyorum.
2: Cazı yani tıkasın.
3: Bir de böyle alışveriş yerlerinde kıyafet falan baktığımda da hep önce bir koklarım, evet. Bir koklama huyum var maalesef.
2: O koklama huyu benim oğlumda da var biliyor musun? Prens Harald'de de var. O bir şey alınca aynı, yani sız ehin tıkasın ya. Ona da bir sorayım, evet, niye evet. Kokluyorsun diye
3: senin. Evet o tamamen reflex ama bezlerle ilgili evet hiçbir şekilde titri koku olmayacak. O bir huyum ama başkalarında yapmam çok komik oluyor tabii. Bazen de çok ayıp kaçıyor tabii ama tamamen bilinç altında yaptığım bir şey.
2: Şimdi yoğun konser temposunda tabii ki oluyorsun. Kendine ayırdığın en özel bir zaman nedir senin?
3: Kendimi ayırdım. Yani şu an tatilde her sabah bir saat yüzüyorum. Yüzerken gerçekten kendimle beraber neler yapacağımı, repertuarımı gözden geçiriyorum. O gün içinde bütün programımı kafamda toparlıyorum. O şu an benim için çok kaliteli bir zaman. Onun haricinde akşamları böyle herkes yattıktan sonra bir keyif vaktim de vardır. Eşimle oturup böyle çok uzun uzun sohbet ettiğimiz. Onlar benim için en keyifli anlar diyebilirim.
2: Evet. Bir sorum daha olacak şimdi. Yani bu şimdi WhatsApp, Insta ve Facebook hariç telefonda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?
3: En çok uygulamayı şu an için evet güzel bir soru. WhatsApp yok, Instagram yok, Facebook yok. Şu an için başka bir şey kullanmıyorum diyebilirim aslında.
2: Sırf onları kullanıyorsun öyle mi? Şimdi telefon
3: evet,
2: elinde
3: yani
2: ama tabii ki.
3: Yani şekilde oyun oynama huyum yok.
2: Ha yok.
3: Hiçbir uygulamada oyun oynama huyum yok.
2: Nokta. Bes nokta. Zeynep.
3: Evet.
2: Ha tamam oradasın. Evet.
3: Duyuyor musun?
2: Şu anda evet. Duyuyorum evet.
3: Yani şarkı sözlerimi düzenlediğim bir programım var. Bir uygulamam var. Onlar var. Başka yok açıkçası.
2: Evet arkadaşlar. Şimdi Zeynep Avcı'nın diğer bir güzel şaheser parçasıyla devam edeceğiz. Dayanmalısın diyor. Metropol FM'desiniz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Zeynep Avcı ile hoş sohbetimiz devam edecek. Yeah.

0: Zeynep Avcı'yı dinledik ve dinlemeye devam ediyoruz. Dayanmalısın dedi ve reklamlardan hemen sonra devam ediyoruz.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
5: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
3: var. Evet arkadaşlar ve Zeynep Avcı. Alaçatı'daydın değil mi Zeynep?
4: Yok şu an Özdere'deyim ama bu hafta Alaçatı'da konserimiz var.
3: Pardon evet. Alaçatı'da bu hafta konserimiz var derken yani cuma, cumartesi, pazar hangi gün?
4: Cumartesi günü Runa Alaçatı'da konserimiz var.
3: Tekrarlayabilirsin nerede?
4: Runa Alaçatı. Benim Instagram sayfamdan da takip edebilirler tam olarak.
3: Evet arkadaşlar Zeynep Avcı değil mi? Zeynep Avcı official olarak değil mi böyle?
4: Evet, evet Hakan.
3: Zeynep Avcı official olarak girersiniz orada. Zeynep'in bu cumartesi gün Alaçatı'da Runa'daki konserini görebilirsiniz. Şayet oralara da uğrarsanız Hakan'ın selam ver derseniz bir kola bedava. Evet Zeynep'ciğim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Ve seni burada ağırlamak gerçekten büyük bir mutluluktu bizim için. Ve iyi ki sesinle de hem Almanya'da hem de Türkiye'deki insanlara dokunmaya devam ediyorsun. Canım benim. Bizim için
4: ben
3: daha doğrusu...
4: Çok teşekkür ederim Hakan. Bu yaz akşamı beni düşündün. Gerçekten konuk ettin. Benim için çok büyük bir şerefti. Çok keyifli bir sohbetti. Seni de bekliyorum eğer yolun buralara düşerse.
3: Mutlaka. Uğramadan gitmem. O kolayı alacağım ben.
4: Lütfen.
3: Bir şey daha diyeceğim burada son olarak dinleyicilerimize. Cuma günü dedin yeni single'im çıkıyor. Nerede, hangi platformlarda dinleyebileceğiz veya da görebileceğiz? Bir de video klibin de var demiştin.
4: Evet evet. Cuma günü bütün dijital platformlarda şarkımız yayında olacak. Şarkımızın adı Ders Olsun. Muhteşem bir aranjeyle tekrar piyasaya yaptık şarkıyı. Bir cover şarkı. Klibimiz de yayında olacak. Çok güzel. Sahilde güzel böyle biraz daha eğlendirmek için bir güzel bir şarkı geliyor.
3: Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Evet arkadaşlar ve Zeynep Avcı'yı hangi şarkısıyla tanıdık tabii ki? O ses Almanya'da The Voice of Germany 2021 senesinde Zeynep Avcı'nın Kıyamam adlı şarkısıyla. Şimdi benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi gerçekten muhteşem. Her seferinde dinlerim. Uzun yolda da bazı açar dinlerim böyle tamam mı? Und das ist genial. Ich bin einfach sprachlos. Tekrardan bize bunu yaşattığın
4: çok
3: için sana
4: ederim.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Zeynep'ciğim. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
4: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Ben de selamlar.

Evet, Zeynep'le vedalaştıktan sonra şimdi Semih Cenk ve Rain Man'e. Hoş geldiniz diyoruz. Yana Yana adlı bu şarkıyı sizler için seslendiriyor. Paydos programının son dakikası içindeyiz.

bir paydosun daha sonuna geldik arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyoruz. Yarın sabahleyin zaman köründe Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ondan sonra saat 11 ile 13 arasında Rengarenk programında tekrar ben sizlerle birlikte olacağız. Birbirimize dalga geçeceğiz, birbirimize sallayacağız, birbirimize giydireceğiz. Aklınıza ne geliyorsa Rengarenk'te her şey serbesttir biliyorsunuz. Böyle bırakıyorum. Her şey ortada. Hiç gizliğimiz saklımız yok. Ondan sonra saat 13'ten itibaren de Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Sonra yine 15 ile 19 arası ben tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Bu kadar rapor yeter. Ama tabii ki tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca biz sizlerle birlikteyiz. Bu şarkılarımızdan bir tanesi de Aydın Kurtoğlu'na ait. Sonundayız yolun diyor. Tekrardan her şey gönlünüzce olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muhammed Salah'ı dünyanın en ünlü golcülerinden, futbolcularından biri. Yaş 34 ama hala iş yapıyor yani, onu gördük Arjantin karşısında özellikle. Ama çok da para istiyor. 15 milyon euro para istiyormuş ya yıllık abi. 15 milyon euro. Beşiktaş bu parayı vermeye hazırdı. Daha doğrusu Muhammed Salah birazcık maaşına düşmeye hazırdı. İndirim yapmaya hazırdı. Anlaşmışlardı neredeyse. Menajer arada birazcık parazit yapmış. Muhammed Salah'ın daha fazla provizyon istemiş. Beşiktaş da sonra bu transferi askıya aldı. Ve o menajer Muhammed Salah'ı Galatasaray'a önermiş. Hazır İstanbul'a kadar gelmişken Galatasaray'da ilgilenmediğini söylemiş. Acaba Trabzon çıkar mı bu işin içinden? Fener çıkar mı falan? Adam pazarda armut elma satıyor sanki.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdun gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

gitsin